gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

yanağından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstü. Ayaza meydan okuma, kadın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Anlam açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et. Yo!

gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hadi.

üstlerinde kaldı gözlerim. Bakışlarım bana ne çok uzak. Neden aşklarda ızdıraplar, çaresizlikler yaşatılıyor ki? Mutluluğa giden yolda engeller olmamalı, gözyaşları olmamalı. Ölüm bile hasretleri unutturmuyor. Öylesine hafif kalıyor ki, öylesine hafif kalıyor ki. Vuslat için bütün çabam, çırpınışım gözyaşlarımla son buldu. Mutluluktan yana beklentilerim, düşlerim nasıl da hayal ve hüsran oldu. Ah be gülüm be, hani kanmayacaktık yalancı yüzlere, sahte çehrelere. Nasıl da kıyabildin, terk edip gittin? Ruhumu bıraktın sensiz karanlık dehlizlere, hasret dolu dehlizlere. Hadi gel, son bir fırsat ver demem. Yararı da yok bugünden sonra ne sana ne de bana. Sözlerimdeki sitem kulaklarına çınlıyorsa boş ver ve aldırma, bak mutlu olmana. Sensiz bıraktın diye zannetme ki nefret doluyum, öfkeliyim ömrümde sana. İstesem de kin güdemem, dayanamam, toz konduramam varlığına. Ya işte benim sevgim.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Allah bana 7 tane can verse canım. Düşünmeden yollarını harcarım seni. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bu hayatı yaşayamam ben. Darılırım sabahlara, darılırım sabahlara.

0: Teşekkürler.
1: Radyo Lider İzmir.
2: Sen benim ruhsatlı sevdam, ben senin sevdakeşin. Ya sen varsın ya da sen. Temmuz geldi, gitmeliyim. Sen şiir olmuşsan, şiir sensizliktir artık. Çünkü yokluğuna kurşun işlemez. Nicedir gözlerim dalıp gider. Ekim tarlasında rüzgar nicedir sarı değil. Sessiz hüzünlere yazılmış alnıma. Bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma. Koçum benim. Asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp sana sığındığım geceler bütün gözlerin hatırımda. Kalbimde uçuşur en deli kuşlar. Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında. Akar boz bulanık seller içimde. Gözlerin gözlerimde direnir. Ellerim tutuşur elini tutsam. Sen çöl çiçeğisin umutlarımın. Ruhsatlı sevdamsın. Seni sevmek yaşamaksa ben hiç ölmedim. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Masumduk çocuklar kadar. Acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak. Bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere.

bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğun baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçasıyken gençliğim, her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden, yüzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin. Temmuz geldi, gitmeliyim. Şarkılar söylerdim bilinmez makamlardan.

0: son kuşlar da gidince bir gökyüzü az gelir. Gizli bir yas gibi büyür sessizliğim. Ağaçta bir kuş yuvası olurum. Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi. Bir sen kaldın zulasında hayatın, bir de ben, bir de ayaklanmış öfkem. Hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, hastayken başucumda çorba, ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, can yoldaşım, kundağım, mezarım, karım ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanı, yüreğimin güleç yanısın. Gün ışığım, gök kuşağım, delikanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kunduramı bağlamayı öğrendiğim gün, kendimi sevdiğim kadar. Yaşamaksa seni sevmek, ben hiç ölmedim. Temmuz geldi.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

herkes yatmış uykusunda. Herkes kendi rüyasında. Gecesinde

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara res çektim isyanlarda. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara res çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere res.

Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, hırna mı gitti kardeş, zoruna?

0: Radyo Lider İzmir.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Ama iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum,

yat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim, güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Huzur içerisinde güzel bir akşam olsun. Amin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın startını vereceğiz. Hemen akabinde SMS mesajlarınızı okuyacağım kardeşlerim. Sonrasında bir şarkı, bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımız devreye girecek. Ta ki saat 9, 9'u 10'e kadar, sonrasında WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla devam edecek. Gecenin ilerleyen saatine kadar abi kardeş, abla kız kardeşlerim, duyanlar duymayanlar, kardeşiniz burada. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısının hemen akabinde SMS mesajlarında başlayacak Murat'la gönülden gönüle.

0: Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısını dinledik. Hemen SMS üzerinden gelen mesajları paylaşmaya başlayalım. Hadi bakalım, bismillah. Şakran cezaevinde yatan Cansu Gülbahar, nasılsın? Kuzenim, iyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Benim Türkçe fazla yok, o yüzden yazamıyorum. Kendine çok dikkat et orada. Allah'a emanet ol. Annemin babamın çok selamı var sana. Canını sakın sıkma. En kısa sürede çıkacaksın. Allah'a emanet ol. Rabbim seninle olsun. Seni çok seven kuzenin Kaan Uysal. Şakran cezaevinde yatan Cansu Seda Gülbahar. Cansu, ben kuzenin Kaan, inan ne yazacağımı bilmiyorum ama inşallah iyisindir. Biz çok iyiyiz. Kendine çok dikkat et. Herkesin selamı var. Canını sıkma. En kısa sürede çıkacaksın. Ehliyet işini hallettik. Neden hala aramadın? Merak ediyoruz. Sima'dan haber gönder. Seni seviyoruz aslan kuzenim. Öpüyorum seni Kaan Uysal.
1: Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor.
0: Murat abi, Şakran B, onda yatan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Aşkım, özledim seni. Yarın sabahtan görüşünde olacağım. Seni çok seviyorum. Ben T3-17'den tahliye olan Melih Katran. A17 yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Ferit Karaçalı, Altındağlı Sertaç, Emre Güreler, İbrahim Yiğit, Can Durmaz, Hakan Yıldız. T3A17'den tahliye olan Melih Katran, farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Azadi Papatya, Ahmet Orman, İlhan Deniz, Özer, Ege Şahin, Bozkurt, Enes Genç, Aykut Polat, Nazmi Aslan, Dilaver Sağ, Emre Sağ, diğer giderlere de selam olsun. T3C5 koşuna yatan torunum Arda Çalışkan, seni çok seviyorum oğlum. Yanına çok gelmek istiyorum fakat annen getirmiyor. Gelmeni bekliyoruz artık, gel be çocuğum. Arda Çalışkan'a anneannesinden Yağmur Yüreklim şarkısına armağan ediyorum, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna yatan yeğenim Arda Çalışkan, nasılsın halacığım? Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Bizim için çok değerlisin. Senin yerin bizde hep ayrı. Seni çok seviyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Eniştenin Kerem'in, Mert abinin selamları var. Kendine iyi bak. Arda Çalışkan'a halasından Koray Avcı'dan onu tamam şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna yatan yeğenim Arda Çalışkan, halacığım nasılsın? Keyfin yerindedir umarım, seni çok seviyorum. Canım, bir an önce aramıza gelmeni bekliyoruz. Mustafa eniştenin, Kaan abinin, Eren abinin de çok selamları var. Kendine iyi bak halacığım. Arda Çalışkan'ın Nesin halasından Selda Bağcan'dan Adaletin Bu Mu Dünya şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz halacığım. Murat Bey, T3C5 koğuşuna yatan yeğenim Arda Çalışkan. Arda'm nasılsın koçum? Sen iyi haberlerini aldıkça biz de iyi oluyoruz. Bir şey ihtiyacın var mı? Annene soruyoruz, bir şey ihtiyacın olmadığını söylüyor. Varsa bir şey ihtiyacın söyle. Dayın her zaman arkanda, bunu bil. Ramazan dayın da kendime bir ceza vermeliyim. Ben parçasını armağan ediyorum koçum. Gelmeni bekliyoruz. Şeval Aydilek'ten T4A2 koğuşuna yatan canım sevgilim Bora Şimşek, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bugün değil ama elbet bir gün geleceksin, biliyorum. Sabırla yollarını gözlüyorum aslanım. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, Arda nasılsın? Keyfin yerindedir inşallah, seni çok özledik. Bugünler de geçecek elbet. Mahkemenin olası dört gözle bekliyoruz. Her gün annene soruyorum var mı bir haber diye. İnşallah güzel haberlerini alacağız. Şakran kapısında seni bekliyor olacağız. Arda, Figen teyzenden, Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısı armağan ediyorum. Kendine iyi bak Arda'm. T3C5 koğuşuna yatan yeğenim Arda Çalışkan, Mersin'den Ayşe teyzenden selamlar olsun. Seni çok seviyorum Arda. Sana yaptığım şakalar ve seni kızdırdığım günler aklıma gelsin, gülümse. Hamza eniştenin, Ecrin'in, Hira'nın, Hasan'ın çok selamları var. Kendine iyi bak teyzem. Mesafeler uzun olmasaydı yanına ben de gelmek isterdim. Eyüp Han'dan Anam şarkısı sana armağan ediyorum teyzeciğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Dondum. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abilik kardeşlik yaptım Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuvaoğlu. Selam olsun bu derlere Halit Bilgiç'ten, biz yıkılmayız armağan olsun. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Dondum. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime de selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozdağ. Bu derlere Halit Bilgiç'ten, biz yıkılmayız armağan olsun. Şakran T1 B8'de kalan aslan kardeşlerim Hasan II ve Hüseyin II, sıradaki şarkıyı gönderiyorum Gökhan Donay'dan Maral Yürek Yaram. Canım kızım nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Senin iyi olmanı istiyorum. Kafana hiçbir şey takma. Seni çok seviyorum canım kızım. Allah'a emanet ol. Emre Övek'ten. Kimine mezar, kimine zulümsün. Şakran kadın kapalı cezaevinde olan Başak İvak'a gelsin. Koğuş arkadaşlarına da gelsin. Başak'ın annesinden armağan olsun bu şarkı. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Öncelikle 4 nolda yatmakta olan babam Fırat Doğan, kardeşim Ercan Doğan, Ellerinizden öpüyorum. Kadın kapalı yatan annem Nazlı Doğan. Sultanım ellerinden öperim. Kardeşim Berat'ın derlisi Ecem yengemle selamlar olsun sizlere. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran Üçnoğlu'da yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon. Seni çok özledim nefesim adam. Dört duvar seni benden uzak sanmasın. Sen benim hep aklındasın Dodon. Ben Miray Kutlu. T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bana o kadar iyi geliyorsun ki sen varken kimseye ihtiyaç duymuyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Kendi kabuğuma çekilip sadece seninle beraber olmak istiyorum. Yalnızca seninle konuşmak istiyorum. Seninle alakalı her şeyi önceden hissediyorum. Senin iyiliğin için hep dua ediyorum bir tanem. Sen bana aile oldun, abi oldun, baba oldun. Uzakta olsan da aklım, kalbim hep seninle. Mesafeler sadece bedenlerimizi ayırdı. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten Celal. Aleykümselam Celal kardeşim. Şakran kapalıda yatmakta olan canım kardeşim Emircan Yazıcıoğlu. Namı dert Fetbaz Emko. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin aslanım. İnşallah en yakın sürede yanımızda olacaksın. Ben dün tahliye oldum. Oğulcan da tahliye oldu. Haberin olsun, senin gözlerinden öpüyorum. Bize görüş gününü söyle, geleceğiz. Allah'a emanet ol, seni seven abin. Özgür Kaplan'dan güneş doğmuyor, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten Kutsal. Aleykümselam Kutsal kardeşim. Şakran 4 nolda yatmakta olan aslan abim Emircan Yazıcıoğlu, namı der Fetbaz Emko. Öncelikle doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin aslan abim, seni çok özledim. Görüşüne geleceğiz abimle, biz sen eksiksin yanımızda. İnşallah ileriki zamanlarda bizim yanımızda olacaksın. Seni seven kardeşin Kuti. Muti'den suç ortam çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, T1 koğuşundan Bucalı gurur sönmez. Aleykümselam gurur kardeşim. Başta Can ağabeylerim, Burak Ceylan, Yasin Açık, Batuhan Üçdemir, Gökhan Karaslan, Tuncay Çelikdağ, T1'ci 14'te yatan Emre Altıntaş, B7 Fettah Kobay, Burak Ceylan'ın canları Eyüp Öztanık, Sergen Erdemli, Atakan Özü Uyan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben kapalı C15 koğuşundan İkra. Aleykümselam kardeşim benim, senden bir ricam var. Buradaki arkadaşları uyarmamıza rağmen anlamıyorlar. Gülsüm Yazgan adına gelen istekleri okuma. Gülo Ergül adına geleni oku. Gökhan Ergül abimize selam olsun. Gökhan Ergül ve Gülsüm Ergül için azar birbirinden ben sana vurgunum şarkısı armağan olsun. İkra kardeşim demiş. Şimdi kimlerin ismi okunuyormuş, ben ona bakayım. Gülsüm Yazgan adına gelen istekleri okuma. Gülo Ergül adına geleni oku. Gülsüm. Not alalım bakalım, Gülsüm Yazgan adını okuma. Kardeşlerim ben de söylüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bilmiyorum şu an dinliyor musunuz ama inşallah gecenin ilerleyen saatinde aklımıza gelirse bir kez daha paylaşırız kardeşlerimizle. Abi selamlar, İrfan hep Yılmaz Er'den. Aleyküm selam kardeşlerim. T2 koğuşuna atan Onur hep Yılmaz Er. Canım babam seni çok özledim. Bu günlerimiz geçecek inşallah. Kendine iyi bak, seni seven oğlun İrfan. Bu şarkıyı çalarsan sevinirim abi. Uygar Doğanay'dan Hasret. Ben Pembegül Özbaş, diğer kardeş radyo başına. Dikko, kulağıma bazı şeyler geliyor. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Ben bazı şeyleri istemiyorum dedikçe sen yapacağım diyorsan tamam canım. Sen yap, sorun yok ama sen beni ara bir istersen konuşalım. Gecen güzel olsun paşam. Selamlar abi, aleyküm selam. Erkek cezaevi T1 koğuşuna yatan İrfan hep Yılmaz Er. Ben Kardelen Ok. Şimdi seni gördüm dayı oldum. Sen orada iyi oldun mu? Ben de burada iyi oluyorum. Çok özledim seni. Bu günlerimiz bitecek inşallah. Seni seven kardeşinden Yıldız Silva aklımı hep sende şarkısını çalarsan sevinirim abi. Murat abim ben Makbule Yıldırım. Şakran T2'de yatan aslan kardeşim. Samet Kırk Dişçe oğluna sesleniyorum.

Eren ben Gamze, nasılsın? Senden haber alamıyorum ya da konuşamıyoruz diye sakın seni unuttuğumu sanma. Hala bıraktığın yerdeyim, seni çok seviyorum. Ben iyiyim, beni merak etme, aklın kalmasın. Bayram Kurt Gamze Erman. Ben B7'den İrem Özkan, Foça Açık'ta yatmakta olan sevdam asil çalışkan. Canım için Yargıtay'daki dosyam bozuldu. Yarın detayları sana yollayacağım. Cuma gününde diğer dosyadan mahkemem var. Seni çok seviyorum, mutlu ol, sonra az kaldı. Ben 4.0'dan Cengiz Özdemir, Hatice Buse Yılmaz'a ve kardeşlerim Bülent Demirkıran, Hülya Bayraklı'ya da çok selam olsun. Bazı geceler vardır anlatılmaz. Mesela siz Tefo Seko'dan Çok Farklı Bir Dünyasınız şarkısı armağan olsun. Levent Şimşek'ten B7'deki canım kızım Perisu Şimşek, sevgili arkadaşım Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim şarkısı kızıma armağan olsun. Canım kızım, yokuşlar dik olsa da güzel günler yakında. Güzel kızım, seni çok seviyoruz. 2 hafta sonra Allah'ın izniyle yanımızdasın. İyi ki benim kızımsın, canımsın. Kadın kapalıda yatmakta olan İkizim, aramanı bekledim, aramadın, kurban oldum. Bir sorun yoktur inşallah. Beni ara, dakikam varsa istediklerini hallettim, yarın çıkaracağım. Bilgin olsun, senin dualarına benim bu aralar çok ihtiyacım var. Anne yarım, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Tepecik Tenekeli'den Yüco, selamünaleyküm, aleyküm selam. Yani gaddar, kadın kapalı B6'da yatan canım anam. Tek aşkım Serpil Gültepe, seni dünyanın en güzel kadınısın. En güzel gülümseyen kadını. Suya şeker katsan sütlaç olur. Toprağa kül döksen gül olur. Çok özledim be anam, kibari elimdeki resmin. T2C10 İsmail Altun da radyo başına. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak da en kısa sürede aynı okyanusta buluşmak dileğiyle aslan babam, seni çok seven oğlun Miraç Altun'da. Murat abi selamun aleyküm. T3C15 koğuşundan İrfan Gülcan ben. Aleyküm selam İrfan kardeşim. C15'in adaletini sağlamakta olan Adem Çalt, Mahmut Tunç dostlarıma bin selam olsun. Aynı koğuşta canım kardeşlerim Kaleli, Agit Demirtaş, Halil Yiğit, Hüseyin Özcan, Mevlüt Sezer, Balçovalı Olcay. Farklı koğuşlarda bulunan Emrah Tatlı, Tehlike Fero, Emoç Özdemir, Murat Demirkıyık, Turgut Tokçan, Yavuz Kırçiçek, Ekrem Birlik. Farklı kurumlarda bulunan Uğur Ülgün, Hebat Akat, Berhan Baran, Boksör Arican. Bu değerli dostlara bin selam olsun. Ben Doğanlardan Furkan II, Aliya Şakran cezaevinde yatan Emrecan Çiçek abime selam olsun. Bu şarkı benden ona armağan olsun. İsmail Türüt'ten Deniz. Bu söz Doğanlar mahkumlarına armağan olsun. Duvarlar aramıza mesafe koysa da gönlümüz hep seninle. Başın dik tut, güçlü kal. Seni sevenlerin selamları var. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Emrecan Çiçek, Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Yasin Akarbulut, Ahmet Çelik, Gökhan Tunç, Rıdvan Tunç. T1C12 radyo başına. Mertcan Kanık, son 2 gün reisim, çok az kaldı kavuşmamıza. Allah'ın izniyle 2 gün sonra zafer bizimdir. Allah bizimle, içini ferah tut. Daima arkandayım, seni çok seven kardeşin Metehan Kanık. Ben hemen B5'te yatan Hasan Önder, aslan kocam, dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokun burnumda tütecek elbet bir gün. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Evet, şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Bir şarkı sonrası hemen kardeşlerimin kayıt mesajları devreye girecek. Ta ki saat 9-10 geçeye kadar kulağınız radyoda olsun, kayıt mesajı olan kardeşlerim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım derdi kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali, Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım derli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu derlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum derli dostlarım Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş, akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı Azar Bülbül'den Ona Yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Teperi, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakancan Artil. Aleykümselam Hakancan kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Teperi, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğanay'dan koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlum, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce, dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koşudan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin, her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan, Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Eres, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdül Çelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Eres, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozberk, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle. Sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim başta olmak üzere Civan Acar, Karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, namı der Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz Cancı, namı der Tuso, Sinan Yoldaş, gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben Dörtnolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşçi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım.
Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 Koğuş'tan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özdeşik ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4A15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A15'ten Velat Yüce.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Ağralı İbo, Daykolu Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür namıdar Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağralı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmut Can Erez namıdar Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım.

bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko, Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçek, selam olsun gece sözüm, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıdar Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı, İbo Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Elef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK-47, Ahmet Canalan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foç Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay, Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun, hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi ben Karşıyakalı Berk Paksoy, Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi, boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koşulan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umutür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyükaydın, Naşlı, Çınar.

0: kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli birlikte kadar birlikleri yaptığım Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Cambaz Nurullah, Emrullah Ete, Hikmet Ören, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Ben T4B3 koğuştan Zımbaz Can Yatbaz. Aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namıder Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuşundan Zımbaz Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Epbektaşoğlu, Serdar Epbektaşoğlu, Baki Epbektaşoğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve Beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba Beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan Zımbaz Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dostlar vefayı yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Zımba Beton. Değerli abim Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, Zımba Azıcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namıder Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan Zımba, Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba Beton. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar
Hep beni bulsun senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dindar.

Murat abim biz T4-5 koşuna azca yat baz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazcı, Mehmet Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatürdey, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azca yatmaz, onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba azcan yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Koppu, Oğuzcan, Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanık Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin, azıcan yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Koppo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derli abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı, Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim.

Murat abi, gecen güzel olsun, sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin yardımcı, yani Bornovalı dedo. Aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halilnar, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar, Yaz, Selçuk, Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen, Seçer, İsmail Çankırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı dedo. Ayrıca öz abim Emrah yardımcıya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Farhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Cankırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar, Yaz, Uğur Savcı, Sezgin yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'ya da bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli. İki nolu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3 nolda bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılara çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımamış şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah

İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namıder, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pekgüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Çiğer kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 Koğuş'tan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay Erzurumlu, Halilnar Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 Koğuş'tan Gürçeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylüm, Mesut Çaylak Boştum, Mehmet Köker, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tevki'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Gürçeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halilnar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 Koğuş'unda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko Kahraman'a da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koğuş'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay Erzurumlu, Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Biz T1 B3 Koğuşu'ndan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslan oğlum Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Can Buldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1B3 Koğuşu'ndan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Salman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 Koğuşu'ndan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit,

Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Erez, Haydar Can Karayiğit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San, Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük Ağa Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Gencay, aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'la yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum, T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koşulan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Can

Kadın Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman var dedim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgürt, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedol Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz,

kardeşimiz Nilgün Aylak, yengemiz Koç Aşkı yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. Allah

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Bak dostum, aslanlar kime zarar verdiğine değil, kime zarar verdiğine bakarlar. Canımdan biriyse kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ömrümü verdim ben dost bildiklerime, hiç kıymet bilmediler. Dost deyip canımı verdim, hiçbir değer vermediler. Dost bilip sırtımı dö-

Gönülden Gönüle. Tekrardan selamların en güzeliyle. Selamünaleyküm güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Açılışta SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaştım. Sonrasında az öncesine kadar da kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Kalanları da inşallah süreç içerisinde kardeşlerimle paylaşacağım. Hadi bakalım şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımızı paylaşalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi Said, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli İbrahim, Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluş, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 Nol'da yatmakta olan Ergün Pervane, Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varda Sait, Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın, akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Örüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derde canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerim ve kardeşlerim, öncelikle reisimiz Uğur Alınca, Muhittin Alınca, Ümit Alınca, Serkan Helvacı, Serkan Ateş, Hüseyin Hanu ve kardeşim Papili. Gece söz. Alemde sözümüz derman olsa da hayallerimiz Allah'ın olduğu yerde Allah'ın dediği olur ve selam. Murat abi, ben Gültepe'li Cavit Sevinç, Şakran T3 B17 yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen abime selamlarım bakidir. Tüm kader birliği yaptım, abi ve kardeşlerime de selam olsun. İyi yayınlar Murat abim, ben Tomiş Şakran T2 C7 koğuşunda yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Nasibin en güzeli seni anlayan bir kalbe rastlamaktır. İyi ki sana rastlamışım sevdiğim ömrüm. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi, ben T2 C7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Gördüğüm en güzel manzaradır, yüzün, gözlerin, bakışların, duyduğum en güzel şarkıdır senin. Bilal Yavuzer, Nidai Vural, Tatü İsmet, Adem Göçer, umut dolu özgür yarınlara. Hasret kaldığım, beni seven o kalbinden öpüyorum elbet bir gün Nidai Vural. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Kıymetliler Engin Avşar ve Avşar ailesi, Özcan Arap Aslan, Kubilay Arap Aslan, İbrahim Taşan, Oygün Özdemir, Fırat Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Varan Yıldız, Yılmaz Güneysak, Çaki Başkan, Celal Eken, yani Celomen, Vahap Aksoy, bu derlere bin selam eder. Gece bir söz, sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Biz Ali Arap Aslan ve Celomen. Selamünaleyküm lider ailesi, aleykümselam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşan. Benim için derliler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çam Dibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Fırat Veli Çelenk, Kan kardeşim Yılmaz Sak, Aslan kardeşim Baran Yıldız, Uğur Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun Osman, Karakalpak, Yalçın Kiraz, Keko Fırat, Öztaş Deren, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ediyorum. Ben Siverekli İbrahim Taşan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten tahliye olan DJ İbo Sil, aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle kardeşim Aksel Varol, Harun Aydemir Façalı, Mert Çulha, Tetik Emirhan, Ceylan Gedizli, Eyüphan Bozkurt, Adanalı Selçuk, koğuşumuzun adaletini sağlayan Kaleli Emir Acar, Emre Ay, Yeşilyurtlu Domdom, Kılçık Ferit, Arda Kuvaoğlu selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, senin küçücük yanlışını duvara asar. Bu böyledir. Herkese selam olsun. Ben DJ Ivo Sil. Murat abim, hayırlı akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcınız olsun inşallah Halis abim. Sen benim kahramanımsın, nefesimsin, yolum yoldaşımsın Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olur. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Allah'a sığınacağız çünkü Allah çok büyük, kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol. Sen önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halis abim.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan'tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan. Kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım. Erhan'tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Bugünkü sözlerim beni dışarıda sabırla bekleyen sevdiğime. Canımın içi, yıl dönümümüzü ayrı geçiriyoruz belki ama bil ki burada geçen her günün en güzel yanı seni düşünmek. Sen benim umudum, sabrım ve yarına dair en güzel hayalimsin. Gün gelecek, bu hasret bitecek. Bu günleri sadece bir anı olarak konuşacağız. O güne kadar kalbimde, sevgimde, seninle. Yıl dönümümüz kutlu olsun, ömrümün gülü. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bugün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünüyoruz, senin için dua ediyoruz. Lütfen sen de moralini her daim yüksek tut. Güçlü durmaya devam et. Bugünler elbet geçecek. Umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyoruz ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar ve yardımcın olsun. Bir tanem, dualarım her zaman seninle. T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Biliyorum bazen günler zor geçiyor ama unutma, hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. Sabret, güçlü ol, dualarını eksik etme Allah. Ailen her zaman yanında, bunu sakın unutma. Seni her gün daha çok özlüyorum ama biliyorum ki bu günler geçecek ve biz yine eskisi gibi bir arada olacağız. Rabbim gönlüne ferahlık versin. Bak, bol bol dua etmeyi sakın ihmal etme. Allah'a emanet ol can içim Emirhan'ım.

Selamünaleyküm Murat abi. B7 kurşuna atan sevdiğim Damla Avcı aşkım. Sen kimseyle paylaşmak istemedin, bir hazinesin ve ben bu hikayede haramilerden biriyim. Uygar Doğan'dan hasret. Aleykümselam Kenan kardeşim. Murat abi, ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Burak, Çiçek Özek, Meltem Topraklar, Canan, Batur Tuğçe, Kundakçı Emel. Madak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verilecek selamım yok. Murat abi merhaba, merhaba kız kardeşim. Şakranti Eşçiye 5'te bulunan Eyüp Bozkurt, canım kardeşim radyo başına. Benim canım bir tanem, ablasının gülü. Seni çok özledik. Geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Özledik sesinin, kokunun, nefesini. Sen bizim için çok kıymetlisin. Hasretin her gün biraz daha artıyor. Güzel gözlüm, yakışıklığım benim. Oralarda kendine dikkat et. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Seni canımın diğer yarası. Uygar Doğan'dan gizli sevdam armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Duvarlar insanları ayırabilir ama kalpleri ayıramaz. Sen aklımdan bir an bile çıkmıyorsun. Her gün seni merak ediyorum ve her gün sana kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Yokluğun canımı yakıyor ama sevgin bana güç verir. Umut etmeyi bırakıyorum. Beklemeyi de bırakmıyorum. Çünkü bana değdiğini biliyorum. Bir gün bu hasret bitecek. Bir gün yine yan yana olacağız. O güne kadar kalbim sende, aklım sende, sevgim hep seninle. Murat abi ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceleri sensiz biraz daha uzun geçiyor. Günler geçiyor, hasret büyüyor. Sevgim eksilmiyor. Kendine iyi bak, seni çokça seviyorum. Yersu Gökçe Tosun kız kardeşim, Kadir kardeşimi sana çok çok selamları var. Seni çok sevdiğini notunu bırakmış kardeşimiz Kadir Tosun. Yersu Gökçe Tosun kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abi Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Daha, Mustafa Ecmen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toros'ta Apo Yenince, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülsever, İsmet Karasaç. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıralar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK18'den Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başlı amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıstık Küleş, Sebo Küleş, Adem Küleş, kıymetli abim Ali Kemal, Gürcan Dostum, Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Örmek, Bulut Ömer'e. Son olarak amcam Sebahattin Yalçın Namıdar, Salodayı. İsmini saydım bu derde canlara bin selam olsun. Hayatın gerçekleriyle bir yalanla oyalanmaktan iyidir. Ercan Küleş. Bu cafe tipinde kalan biricik babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. İyiler kaybetmez, kaybedilir babamın sözü. Aslan babam kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Bu cafe tipinde kalan aslan babam Mehmet Ali Çelik. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İnşallah bir dahakine beraber kutlarız babalar gününü. Seni çok seven biricik kızın Rengin. Aleykümselam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim de aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderes'te Onur İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer Yasar, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitap ediyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kaderi aynı kurumda bulunan. İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan, Özek ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur.
Feridebeci'den Ceylan Taşkaran'a Ceylan'ım, güzel gözlü Ceylan'ım benim. Eve haber yollat, kargonu aldıysan eve haber yollat. Bak benim dengem yine gitti, sen benim her şeyimsin, güzel gözlü kadınım benim. Seni çok çok seviyorum. Bak havalar çok sıcaklaştı. Kafan beynini yerinde tut, yaşıyorsun bu hayatı Derya, bedavacı seni seven bendim şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veri Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım, güzel gözlü kadınım benim. Gülten'e haber göndersin de bebeğim benim. Bak sen benim burada beynimi yakıyorsun, havalar çok sıcaklaştı, kafanın yerinde tut, sağlıklı ol, seni seven Veri Deveci hep de sevecek olan. Gülten'e eve haber yollat, kargonu aldıysan Gülten'e haber yollat, hadi güzel Ceylan'ım benim. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum Müslüm Gürses'ten şimdi. Sen neredesin, ben neredeyim şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Murat abi senin de ellerinden öpüyorum. Sen benim abimsin Murat abi. Estağfurullah Veli kardeşim, estağfurullah. Her zaman abi kardeşiz, gözlerinden öpüyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Can parçam, gözümün nuru Beyza Özkan, aşkım benim. Güzel günler zor günlerin ardından gelir. Çayı bile demini almadan içilmez annem. Sabır ağır imtihan, unutma. Güzel günler bizi bekliyor, seni çok seviyorum. Güzel kızım, Allah'a emanet ol yavrum. Beyza Özkan, canımın canı, kalp atışım, aklıma geldiğinde burnumun ucundaki sızım, can yoldaşım, güzel kızım, Beyza'm, aşkım, umut yarında, nasip yakında, Allah yanında, gözümün nuru, seni çok özledim, seni çok seviyorum, bugün sana başa sarıp sarıp dinlediğim şarkı Yıkılasın Be Dünya şarkısını armağan ediyorum, güzel yavrum, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum canım benim. Arzun olsun öğretmen. İki gündür okulda yokmuş. O yüzden ben de aradım. Hatta görüştüm, iki gündür okula gitmiyor. Yarın gidecekmiş. Zaten az kaldı, okullar kapanacak. Bugün terlik alacaklar ona. İnşallah herkes tek sorun sensin. Seni çok seviyorum. Sen önce Rabbime, sonra kendine ve oradaki arkadaşlarına emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Tülay Çakmak. Sağ ol kız kardeşim. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Tayyip'e Kızıltepe, Funda Baltacar, Özge Kırtay, Eda Deker ve diğer tüm koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tüm mahkumlarımızı tez vakitte ailelerine kavuştursun inşallah. Geceye bir söz. Dostlar az. Arkadaşlar öz, kahveler sade, değer bilmeyenler anında mesafe. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben iyiyim, işteyim. Çocuklar erken tatile başladılar, evdeler. Kars davası için dün bir arkadaşıma sormuştum ama o bilgim yok dedi. Yine Musa Bey'e de soracağım. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül. Kampüsteki dost abi kardeşlerim Orhan Özcan, Burhan Özcan, Mahmut Tunç, Adem Çalt, Ramazan Çıtırgı, Yalçın Kavala, Barış Murat, Sezer Uyanık, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Barış Saltık, Mardinli Fatih Karadaş, Menemen'de yatan kıymetli dostum Çetin Çavdarcı, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Talarado'dan bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Kolay gelsin, sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, sağ ol Gökhan kardeşim. Değerli canlar, dostum Gökhan Teker tweet'i, Muhammed Aydın yani derbeder, Ferhat Turgay, Resul Yıldız, Mert Sert Ecer. Ozan Özcan yazar, Mete Dökmen, Mert Toprak, İbrahim Alada, Fırat Çelenk, Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Köfteci Yusuf. Hepinize selam olsun. Aslan Papazak yanlış yazmış. Aslan mezara kadar hepinizi dedik, harbiden de hepimizi, herkes iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Valla sonu çok karışık Gökhan. Papaz mı demiş, pazar mı, onu anlayamadım. Ben Gökhan Ergül, bu hayat bize neyi gösterir bilmem ama bizim de var bir hayalimiz, herkesin gönlünden geçen, hakkında hayırlısı olması dileğimle. Bugün çok özel bir gün benim için normalde Murat abi. Ama aması anladın sen abi. Herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül.
Murat abi, Şakran T3 A12'de bulunan bir tanem. Balçovalı Fatih Akta, gözden uzak olan gönülden uzak olmaz. Sen ne kadar uzakta olursan ol, kalbimin en derinlerindesin. Paşam, her duamın içindesin. İyi günde tuttum elini, kötü günde daha sıkı tutarım. Şüphen olmasın aslanım. Ahmet Kaya, canım ey armağan olsun sevdiğime. Şakran T3 A12'de bulunan can eşim Balçovalı Fatih Akta. Bir tanem, 3 gündür konuşamadık, telefonlar mı bozuk? Aramıyorsun, aklım sende kaldı. İnşallah bir şey yoktur. Cezaeviyle de konuştum, hiçbir şey yok, merak etme dedi ama içim rahat olmuyor. İlk fırsatta ara, merak ediyorum. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sarı Oğuz Toluk, senin vasıtan ile, aleykümselam Oğuz kardeşim, senin vasıtan ile mesajıma şöyle başlamak istiyorum. Allah'ın rahmeti bereketi sizin ve tüm mahkumların üzerine olmasını temenni ederim. Abim Şenol Başkurt, Yasin Açık ve dostlarım Salih Yılmış, Resul Yıldız, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Murat Canbak, Mevlanalı, Dedom, Mino AK, 47 Emrah Gürbüz, Nurullah Türkmen, canların Fırat Çenek, o gün Özdemir kardeşim, Baran Yıldız, hepsine bin selam ederim. Çamdibili Sarı Oğuz. Ben T1'e 14'ten Çamdibili Sarı Oğuz. Benim için derler dostum Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Fatih Boran, Şoreş, Ali Arap, Aslan İbrahim, Taşan, Celal Eken, Mert Eko, Kahraman, Resul Yıldız, canlarım Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Çaki Başkan, Ramazan Gültekin, Çamdibili kardeşim Nurullah Türkmen, abilerim Yasin Açık ve Şenol Başkut'a bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Parayla sadakat alanın sadakati para kadar olur. Çamdibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim, çok şükür. 3 nolda yatan Salih Yılmış, 2 nolda yatan Hüseyin Sezgin yani Bitlisli, bu canlar radyo başına. Dostlarım nasılsınız? Sizleri çok özledim. Allah'a emanetimsiniz. Saliko duydum baba, paket olmuş, geçmiş olsun. Seni seven dostun ve Hüseyin'in duydum, buradaymışsın. Ben de uzun yıllar sonra Şakran'a geldim. Senelerdir senden haber alamıyorum. Seni seven dostum.

olsun. Oğuz Toluk Atakan Özü Uyan'a da bin selam olsun. Ben T1A14'ten o gün Özdemir Kadın Kapalı B1'de olan aslan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim en güzel manzaramsın, baktığım her yerde sen varsın. Dünüm, bugünüm, her günüm seni çok seviyorum. İnşallah az kaldı bu hasret bitecek. Devrim Çelik Zulüm Kokar kentimiz aslan eşime armağan olsun. Ve ayrıca dostum Oğuz Soluk Fırat Çelen kardeşim Baran Yıldız ve Mert Eko kahramana da bin selam ederim. Ben T1A14'ten Baran Yıldız, nasılsın Murat abi? Benim için değerli abi dostlarım başta Serok Önen, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Mahmut Tütüncü, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Fırat Coşkun, Yılmaz Güneysak, bu derlere bin selam ediyorum. Sana da hayırlı geceler diliyorum Murat abi. Öncelikle aleyküm selam Baran kardeşim. Çok şükür hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Bu arada Ogün Özdemir, Ogün'üm. Mesajlar dün okunmadı, notunu gördüm. Ama dün kardeşlerimiz mesajlarınızı göndermedi ki. Bilgin olsun. O gün Özdemir kardeşim, Baran kardeşim, sonrasında Sarı Oğuz kardeşim, kardeşlerim. Dün mesajlarınız gelmedi. Bugün şu an bunun altında dün mesajlarımız okunmadı notunu görüyorum. O güncüm. Bilgin olsun kardeşim benim. Sarı Oğuz sen de kardeşim benim Oğuzcum. Baran kardeşim. Muhtemelen inşallah duyuyorsunuzdur. Dün mesajlarınız gelmedi. Gelse zaten biliyorsunuz. Şu an okuduğum gibi okurum. Okumakla mükellefim. Gönlünüz bizden yana ferah olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin? Kıymetli Adanalı Ayhan, saçına aklar düşer. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e. Bugün çok mutlu, bir o kadar da buruğum. Seni görmek dünyanın en güzel hislerinden biri benim için. Keşke seni de giderken alabilsem, seni canımdan çok seviyorum ve ölene kadar yanı başımda seni görmek istiyorum sevgilim. Unutma ki mesafe sadece aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diğer öteden de sever. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e kantini açık görüşte alabilirmişim. Vermediler, şu an eve dönüyorum. Sen bunu dinlerken ben derste olacağım. Hiçbir arkadaşım senden önemli değil. Böyle şeyleri düşünüp aklını yorma. Ben nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Arayabildiğinde yengene açık görüşte balım ve siz gelin sadece dersin. Seni çok sevdiğimi ve hep yanında olduğumu da sakın unutma. Sen benim ruhumun eşisin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 John 8 Koç'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut'um. Öncelikle John 8 Koç'unda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acap, Beşir Acar, Arap Oktay, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koçlu olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erdi Taş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selamlar olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 Koç'tan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koçta bulundum dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat. Doğru mu Beşir? Öyle yazmış kardeşimiz. Asansörden Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşumda olan değerli abim Mesut Çaylak. Evet, değerli abim Mesut Çaylak ve Cengiz Karadan, Mızrakşen, Celal İlhan, Ertuğrul Eren ve diğer koğuşta olan dostum Mehmet Cengiz, yeğenim Mesut Hep Bektaşoğlu ve Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit ve diğer Hep Bektaşoğlu ailesine selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir not bırakıyorum. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleyküm selam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracılığınıyla değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Değer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı değerlere armağanımızdır. İyi yayınlar dilerim sana da Murat abi. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin, ben Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can, Patir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş, Cem Can Değer, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim kardeşlerim, sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim, yani Japon. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Diyar Yurttekin, Berkant Bulut, Ferhat Ercan, bu canlara selam ediyorum Müslüm Baba'dan. Dost kervanı bizim için çalarsan sevinirim, geceniz güzel olsun. Sağ ol kardeşim benim. Oğlum uzaklarda olsan da kalbimizdesin, her doğamda her nefeste benimlesin, demir kapılar ayırsa da bugün bizi sevgi aşar yolları bulur seni gizli. Üzülme oğlum, karanlık günler geçer, sabreden gönüllere güzel yarınlar düşer. Annen burada seni özlemle bekler, kavuşacağımız günleri sayar düşler. Şakran kadın kapalıda olan biz C14 koğuşlan 7'si Ören ve Selvi Özberk. Gece bir not bırakmak istiyoruz. Belki yoldan geri dönülmez, o yolda başkasıyla da yürülmez. Murat abi, Hazar Yıldız'dan benim sana her şeyden çok ihtiyacım var. Şarkısını çalar mısın bizim için? Ben C14 damla yesmezsiler. Gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat. Yarınların elinden tut, umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek. Damla yesmezsiler. Murat Bey, ben Damla Çakmak B10 koğuşunda olan güzelim Beyza Özkan. Aşkım nasılsın? Ayağını burkmuşsun voleybolda, kıyamam sana. Umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın yanındayım bir tanem, seni çok özledim. Nehirimin selamı var. Allah'a emanet ol canımın içi. Beyza'ma Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısı armağan olsun. Ben Damla Çakmak B10 koğuşunun prensesleri Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kava, Selin Aktaş, Özlem Yüksekler canlarım. Hepiniz iyisinizdir inşallah, sizler benim her an aklımdasınız. Sibel bana gelecek akşam, sabah da beraber görüşe geleceğiz inşallah, sizler de çıkarsınız. Görüşte görürüm sizi, hepinizin yeri kalbimde ayrı. Kendinize iyi bakın güzel kızlarım, Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya'dan Yakomuz şarkısı armağan olsun. Bu arada T2A12'deki kardeşlerim Doğan Kurt, Doğan'ım, Yusuf kardeşim muhtemelen duyuyorsunuzdur. Çınar Deniz Kurt kardeşlerim, mesajlarınız kayıt oldu. Allah nasip ederse yarın inşallah kayıt mesajlar içerisinde paylaşılacak. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani sultanım kocasının göz bebeği, benim evim karımdır. Sırtımı dayadım, en güvenli dağımdır. Yoldaşımdır, ailemdir. Şahsi hayatımın en güzel mucizesidir. Rabbim kalbini kalbimden, ellerini ellerimden, gözlerini gözlerimden, gölgeni üzerimden eksik etmesin. İyi ki varsın. Tek gerçeğim evimin solmayan gülü karıcığım. Elbet bir gün kocasının aşkı, göz bebeği, her şeyi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karım Fatma'm. Her şeyim, kurban olayım sana sevdiğim. Senin adın içimden geçince bile bir şeyler güzelleşir içimde sanki. Dünya biraz daha sessiz, kalbim komple daha sen oluyor. Bir gün sen yetiyor bazen bütün kırgınlıklarımı susturmaya, çünkü insan en çok sevdiğinin gözlerinde huzur buluyor. Benim de huzur bulduğum tek gülüm sensin Escobar'ım. Ayrılmam senden asla canım. Fatma'm özledim seni. Pitbull Mithat'ın Keko Fırat Öztaş Teren ve dayısı Taşkın Eleftoz'a çok çok selamları var. Bir de Murat Bingöl abisine aleyküm selam Mithat'ım. Sağ ol kardeşim benim, aleyküm selam. Bir mesaj daha okuyayım. Bir güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Canım eşim kurtuluşum, senden ayrı geçen her gün bana ne kadar değerli olduğunu daha çok hatırlatıyor. Sesini duymayı, yüzünü görmeyi, birlikte güldüğümüz anları çok özlüyorum. Bilmeni isterim ki
nerede olursan ol. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Geçen zaman sevgimi eksiltmedi. Aksine daha da büyüttü. Gökçe Çiçek Çakarlı. Hayat bazen insanı zor yollardan geçiriyor ama ben umudumu hiç kaybetmedim. Senin güçlü durduğunu bilmek bana da güç veriyor. Bugünlerde geçecek ve yeniden yan yana geleceğimiz günlerin hayalini kuruyorum. O gün geldiğinde ayrılığın acısını değil kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Gökçe Çiçek Çakarlı. Bu arada WhatsApp üzerinden mesaj göndermek isteyen kardeşlerim bir telefon numarası anons edeceğim liderin. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Bir kağıt kalem alırsanız bir mesaj sonrası telefonumuza anons edeceğim. Bana ulaşmak isteyen veya WhatsApp üzerinden mesaj göndermek isteyen kardeşlerim varsa o telefon numarasından ulaşabilirler. Bence 8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürü mini ekitmen... Bıdıklarım Çilem Demir, Elif Bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. İyi akşamlar uzak diyarlardan başkentten selam olsun. Aleyküm selam kızım Elif Bozkurt. Elif'im bugün baya yorulmuşum. Birkaç eski okuldan arkadaşlarla birlikteydik. Yani güzel biraz hızlı geçti. Bu arada 15'e yakın fotoğraf mektup gönderdim. İçine de tüm duygularımı yazsam kitaplar kağıtlar yetmez ki sevdiğimi anlatmaya. Ha Ali Mete İzmir'de tatile geldi. Konuştum kesin gelecek yanına. Benle iletişimde Çilem kuzum Dilek Mine hepinize kocaman sevgilerimle elimden geldiğince dileklerinizi yapıyorum. Allah'a emanet olun kızlar. Evet telefonumuzu anons edeyim sonrasında bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımın bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir çay molası 10-15 dakika 0541 kardeşlerim 0541 780 47 50. Bir daha anons edeyim 0541 780 47 50.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Hatta ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 Koşnatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksar, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 Koşunatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.

16 Koç'tan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim. Ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedin Ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

Liste 1 B3 koşulan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta adayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1 B3 koğuşundan karşıya kadar Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta Ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz Veysi, Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz herkes sever biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1B3 koğuşundan Mert Şen başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çilkuzenim, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinci oğlu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin, Sarayın Asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Afşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif, Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben ikinci oğlu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaleti.

ismini sağlayan Ferhat Afşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan, Kaçar Erkan, Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir Noğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki Noğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç Noğlu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan adı belli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan, Çimen Tepeli, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuş'tan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadir Can Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuş'tan Bayraklı Çaymahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım Koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleykümselam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken,

0: Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can, Erdoğan, Lokman, Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen, Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım. Abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbaz, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Evet, kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleyküm selam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesi Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul tarla başından dostum Furkan Sincar, Ender Özak, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya, bu derli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve Kale çocuklarına da bin selam olsun ve Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tek bir bozmaz. Murat abim güzel insan, ben T1 D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ Lokman kardeşim, sağ olasın. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar, ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdığım o gün ve seni çok çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, bizce 14'ten Dersimli Hülya Bayraklı, aleykümselam kız kardeşlerim. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bayraklı'nın Ezel Özalp'i Rabia Taşkesen, Sıla Söğüt ve derdisi Gözde İvinli, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan, Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah verirsin, mertse korur, namertse vurur. Murat abim sana da selam olsun, güzel insan bizim için azar birbirinden, ben yine sana vurgunum, çalar mısın can abim, sağ olun kardeşlerim. Bizce 14 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı can dostlarım Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülce Gün, Baş Belası Ezel Özap, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damla Üstütüncü, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İvinli başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yediz Karakuş, Gönül Yalın, Meral Alınca'ya da selam olsun. Hatice Buse Yılmaz olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin. Dedi söylesene sevgili, yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abi bizim için Azar Yıldız'dan benim sana çok ihtiyacım var. Şarkısını çalarsan sevinirim. Abim bizce 14'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen, aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Bayraklılı Ezel Özalp, İstanbullu Arife Gülcegün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Poyraz'ın Sılası, ayrıca İkinoğlu'da bulunan Rabia Taşkesen'in derdisi Özgür Çakar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik. Onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler. İstek şarkı Şagapo Kaşmer'den Ateşten Gömlek çalar mısın? Murat abim seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Sağ olun kardeşlerim. Sizler de. Bence 14 koşulan Tepecikli Güler Demirkıran can dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegün, Ezel Özalp, Damla Üstütüncü, Pelin Dursun, Nazarım, Neşe Gürbüz, Gamze Acar, Hasret Sepetçi, Ayşegül, Ergün, Sıla Söğüt, derdisi Gözde İbinli, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan derdi yeğenim Aycan Baş, Şirem Duman, Burcu Sazlı, Yediz Karakuş, Meral Alınca'ya da selam olsun. Gece bir söz, biz hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez değerli abime Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi bu canlara Sevinçek'ten çıkmaz sokak armağan olsun. Biz T2 6 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara dostum, Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuri Yeli, Şükrü Köken, Burçan Yatbas, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T2 6 koğuşundan Doğanay Devrim abilerim, Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle, Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Sökeli Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun.
Biz T2A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zeyro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kayali Küp, selam kız kardeşim. Menemen C10'da olan annesin Zeki, senden ricam ya da Kürtül ya şey Arzu kardeş, kurbanınız olayım. Şu mesajları kime yazdırıyorsanız lütfen, ya da ben yarın Derya'yı arattırayım, ya yazdıklarını okusunlar. Zeki'm, Zeki Kaya doktorum, ya da Arzu kardeş sen mi yazdırtıyorsun, ama yazan sen yazdırtıyorsun, yazan başka yazıyor. Şimdi nasıl toparlayalım, ne diyelim? C10'dan Doktor Zeki Kaya diyelim. Gözler asla yalan söylemez. Gözlerimle sana her baktığında yeniden aşık oluyorum. Sen hangi derdin dermanısın söyle. O derde ben de düşeyim. Cennem şahidim olsun ki cennet kadar aşığım gözlerine, sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Derli eşim Doktor Zeki Kaya. İyi geceler ve günaydın diyemezsem de uyuduğumda en son düşündüm. Uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor. Özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var. Yüreğime yakışanım. Sevdiğime benden Serkan Nişancı'dan. Seni seviyorum. Armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bu sözlerim sanadır Doktor Zeki Kaya, sevgilim. Bugün mutlu uyanmamın verdiği huzurla seni sevmeye kaldığım yerden devam ettim. Seni düşünmek gülümsetiyor beni, sevindiriyor. Adının geçtiği her cümle, dün de seni canım gibi sevdim, bugün de seni canım gibi seviyorum. Eğer Rabbim izin verirse yarın seni yine canımdan öte seveceğim. Derleşme Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Sen iyi ol yeter. İnci iyi olsun yeter. Çocukların iyi, selamları var. Gizem'e selam söyle. Allah'a emanet ol Murat abim, kolay gelsin. Murat abim, şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Her şey daha iyi olacak inşallah Meluş'um. Her ne olursa olsun hasret incime iyi bak. Kendine iyi bak, inşallah bu hafta belli olacak her şey. Allah'a emanet olun Murat abi. Azar Bülbül'den yarınsızım ben çalar mısın canım karıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat. Buradan can kardeşlerim Fatih Etingo, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş ve Foç açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldım. Can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T2A4 Adnan FM, sana çok hasretim, değil parmaklıklar, 7 cihan gelse bizi bizden ayıramaz sevgilim, ama sesinin kokunu, seni çok özledim. Her gece dualarımdasın, şükür sebebimsin, kavuşalım artık.

artık. Bu şarkı da sevdiğinden sana. Belki denk gelir de dinlersin sevdiğim. Hande Yener, Ben Senin Delinim. Ben T2C4'ten Berk Korkut, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ateş, Mertcan Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demiryürek, bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını armağan ediyorum. Ben T2C4'ten Berk Korkut, Burada Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırkı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Alihan Ertuğrul, Ziya Demiryürek, Batuhan Pehlivan, bu canlara selam olsun. Korkut tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Volker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten tahliye olan Müslüm. Aynı aleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, Dostu Resul, Doğan Sercan, Yıldız, Sürmeneli, Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Bilik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiş, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabır etmek boyun eğmek değil mücadele etmektir. Seyda Perinçek'ten Derdo, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Bilik, koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, Dostu Resul, Doğan Sercan, Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli, Tahsin, Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleyküm selam Berşan kardeşim, çok şükür. Abi senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan ve can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Cüner, Hasan Güneş, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal, Aykurt, Ceyhun Öcal, bu derdi insanlar Halit Bilgiç'ten yollarında direndik. Şarkısı armağan olsun sizleri seven Berşan Polat. Murat abi ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Fevzcan Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık. Dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik. Adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Şakranti 3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Takvim yaprakları düşer, yollar uzar, demirler araya girer ama bazı adamlar unutulmaz, bazı sevdalar eksilmez. Sen içeride gün sayarken ben dışarıda adını yüreğimde taşımaya devam ediyorum. Aleyküm selam Murat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Doğuş mobilyam. Murat abim. Dinliyormuşum. Seni seviyorum. İnşallah bir gün geleceğim çayını içmeye. Murat abicim. Kazasız belasız yanında kim varsa. Doğuş mobilyam. Murat abicim benim. Sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı huzurlu güzel akşamın olsun. Tam baba Müslümce. WhatsApp profilinde bir de Müslüm babanın aldatılanlar kapağındaki resmi var. 3 günde 4 günde bir değiştir, kendi resmini koymaz. Öyle bir Müslümcü. Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol kız kardeşim Hidya. Ben B9 koştan Kadife Kale'den Kürtülya. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çatlak testiye su doldurmaya çalışırsan çeşme başında ömür tüketiriz. Her insan kendine yakışanını yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. T1'de olan cam parçam oğlum Cesur Bayhan ve aslan yeğenim Suat Atsu'ya da çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Murat abi ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürtülya. T1'de yatmakta olan oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Şu hayatta beni güçlü olmamı sağlayan tek şey sensin. Canımın içi aslan oğlum. Dünya ne kadar kötü olursa olsun. Sen yanımdaysan her şey yoluna girer. İyi ki varsın paşam. Kurt rüzgarın yönünü değil, kendi izini takip eder. Allah büyük aslanım. Ben hep arkandayım, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya geçmiyor günler armağan olsun. Ben T1 John Y'den Muhammed Sayın. Bir insanın gerçek karakteri kendisinden daha güçlü olanlara gösterdiği nezakete değil, kendisinden daha güçsüz olanlara gösterdiği merhamet ve adalet de ortaya çıkar.
Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Duruşuma engel olamazsın. İlk defa patron rolü oynamıyorum. Herkes hata yapabilir ama bazı davranışlar yalnızca bir hata değil, insanın özünün bir yansımasıdır. Murat abi iyi yayınlar. Sağ olasın Eray Deniz kardeşim. Ben T1C17'den Ahmet Cintan, yani eşkıya. T3B15'te olan kardeşim Serhat Sayan, yani Mişko radyo başına. Dostum Can Polat Dikici, abisi Volkan Dikici paket olmuş geçici koğuşta şu an, senden ricam bir an önce onu yanına aldırmaya çalışman, tüm ortamına selam olsun. Ayrıca eşkıya Mehmet Ali Alak, sana da selamlarım bakidir. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu radyo başına. Hayatım bugün İlayda geldi görüşüme, sana bir not gönderdim, Umut'u ara, ayrıyeten İlayda'yı da ara mutlaka. Sana haber gönderdim, seni çok ama çok seviyorum. Ben Umut'u da görüşe yazdım, ekledim. Bir dahaki açık görüşüme Umut da gelebilir. Kendine çok iyi bak. Aslan kocam benim. Aleyna kız kardeşim, Tahsin kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Seni çok çok ama çok sevdiğini ve seni çok özlediğini notunu iletmemi istedi Tahsin kardeşimiz. Aleyna kız kardeşim, haberin olsun. Ali Şakran, T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle, sevdiceğim. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı sevdiğime armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im dün hiç iyi değildim. Seni de orada üzmek istemiyorum ama dayanamıyorum bazı olanlara. Konuşamıyoruz, keşke yanımda olsan da birlikte her şeyi halledebilsek. Sen canını ne olursun sıkma. Ben gereken şeyleri söyledim onlara da. Ben cuma geleceğim, tek konuşacağız her şeyi. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im ben annemlerle konuştum, evi kapatacağım. Uşağa taşınacağım. Bu ay bitmeden boşaltacağız. Cuma geleceğim. Hepsini anlatacağım sana. İçin rahat olsun sevgilim. Seni çok seviyorum bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalaytan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Suracı, Bornavalı Hızlı Kadir'i, ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki biz hiçbir kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köşen, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere, can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan, Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de, Osman Elçi, Sidar Deniz ve Yiğit Bozbey'e. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, ayrıca Seyitan Bozbey kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu, yani Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Koğuşuna kadar birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Bekir, Cenk Kurşun, Tolga Sörmen. Kuruçaylı Eyüphan Dinçer, dostlarım Bozyakalı, İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Sarım, Mustafa Ula, Dansel Süngü, Söz Kah çıkarız gökyüzüne, seyrederiz alemi, kah ineriz yeryüzüne, seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle ve Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına.
Canımız babamız, bugün gözümüzü seninle açtık. Oğlumuz senin sesini duyunca daha huzur buluyor. Allah'ıma şükürler olsun ki dualarım kabul oldu. Babasının kopyası oldu. Senin ismini taşıdığı için de gurur duyuyorum. Bizim arkamızdaki en güçlü dağımız. Seni çok seviyoruz ve kavuşacağımız gün içinde dua ediyoruz. Biliyoruz ki senin de duaların hep bizimle. Allah'ıma emanetsin canım kocam. T3A1 Yavuz Kırçiçek, gülüşündedir benim bütün umutlarım, senden başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimde ezber ettim en güzel duamsın. Allah'ım her gün dua ettim, sabrettim. Biliyorum ki yakında bana en güzel şekilde müjde olarak geri dönecek. Ben sana kan bağı ile değil can bağı ile bağlandım ve her düştüğünde yanında olacağım. Varlığın daim olsun evimin direği. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş arkadaş sevgilim, biziz, tek sıkıntım, derdim, tasam sensin. Aklımı yitirdim seninle, her geçen gün daha çok seni yanımda istiyorum. Bu kötü günler geçsin istiyorum, unutalım bitsin geçsin şu günler lütfen. Kendine iyi bak sevgilim, sana hasret, sana deli olan var, bunu unutma. Her zerrene aşığım, seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yormaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın, tek dayanamsın, her şeyimsin aslan kocam. Yıkılmaz dağım, iyi ki varsın. En güzel zaafım Savaş Aktaş. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e, nasılsın aşkım? Biziz, yoldayız. Saat 19 Ayvacık'tayız şu an. Merak etme, seni görmek çok iyi geldi. Babama da bana da. Az kaldı inşallah bitecek bu hasret. Deden aradı. Çok selamı var. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol paşam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Aleyküm selam Fevzican kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeki Okan ve Ankaralı Ceyhun Öcal abilerim olmak üzere. Kıymetli kader ortaklarım Berşan Polat, Şeytan Serdal, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Mami, Yılmaz Tugay, Şenyüz, Koray Özmen, Ahmet Acar, bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten iyi akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Namıder Sadu. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta T4'te bulunan aslan oğlum Barocan Beycan Çelik, koğuşundaki abisi Onur Süs ve tüm koğuş arkadaşlarına. Akabinde İzmir hapishanelerindeki abilerim, kardeşlerim Resul Yıldız, Ferhat Aslan, Sebahattin Güvercin, Şenol Başkut, Mahmut Abaylı, Mahsun Aydemir, Volkan Çınar Kepçe, Barış Alabay, İbrahim Bayram Ağrılı, İvo Burhan, Orhan Orman, Çiko Gürkan, T3B2'den İzzet Mert Yücel Kahraman'a, adını sayamadım tüm derlere selam olsun. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. İyi yayınlar cümleten, Allah kurtarsın. Sağ olasın Serdal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Sercan yani Çapu. Aleykümselam Sercan kardeşim. Başta öz abim Agitcan, Yıldızlı Muro, Devran Koray Magan, T4 15'ten Özdayım Velat Yüce, T2 Bornavlılar koğuşundan kuzenim Yunus Akça Koca, kurumda bulunan C3 koğuşundan Hakan Keser yani Fare, B2'de bulunan aslan kardeşim İsmail Yangın, B17'de dostum Baran Akgüz, akabinde koğuşumdan başta amcam Sakal, Ahmet dayım Sado Çelik, abim Mustafa Başar, Grover ve Mertcan Yüce'de selam eder. Bu sözü bu derlere gelsin. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kim Vurdu'ya Gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. Ben T3B3'ten Çapu. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli amcam Çamdibinden Sakal Ahmet Baltazar, Sato dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez Sokaklardan Ramço Kaleli, Şefikcan, Çapu Diyar, Eruş Selçuk Yılmaz, Urfalı Yusuf Ziyanak, Zaza Çakır ismini sayamadım tüm derlere, akabinde Kadın Kapalı'dan Dilara Tebe'ye selam ederim. Kum saatinin dibindeki kum tanesiyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Yıldız Silve'den Aşk Laftan Anlamaz Ki, tüm dinleyenlere çalarsan yerine ulaşır abi. İyi yayınlar Grover, sağ ol Mustafa kardeşim. Ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, ebediyete kadar kardeş olan Eda Ona'ya sesleniyorum. Ben gidince duramıyormuşsun koğuşta. Elimde olsa bir dakika düşünmeden yanına gelmek isterdim ama biz öyle dostuz ki sen duramadığın yerde bırakmak zoruma gidiyor. Bu konuyla ilgileneceğim, aklım bende kalmasın.
Ben iyiyim, dışarıda bekliyorum seni. Sıkma canını, sevdiğim olan papatya kalkana da selam ederim. Ben C8'den tali olan Ulvi Uçar. C8 koğuşu sevdiğim dostlarım, dışarısı bana dar, içerisi size dört, yattım içeride nasıl bir yaşam var ve nasıl yaşanır biliyorum ama bu süreçte dışarıda nasıl bir

yaşam var. Bu süreç nasıl sona erdirir onu da öğrendim. Yani sıkıntı yok. Her şey iyi devam ediyor ama sonuçlar her zaman iyi olmayabiliyor. Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Gamze Nezahat, Yağmur Türkeli, Hasret Burcu, sizlere de selam ediyorum. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykur, selam olsun Murat abim sana. Aleyküm selam Serdal kardeşim, sağ olasın Serdal'ım. Kadın kapalı olan Sarın Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? Senin iyi olman benim için her şeyden önemli. Sen benim kıymetlimsin Sarım. Duymuşsundur mahkemenin attığını. Pazartesi MOBESE kayıtlarını istediler. İnşallah hayırlısı olur. Benim tek düşüncem sensin Sarım. İnan ki güzel günlerimiz oldu. Daha da iyi günlerimiz olacak, buna inanıyorum. Çok sevilensin. Kendine çok iyi bak. Seni öptüm. Murat abi, Sinan Kartal çok seviyorum. Şarkısı Sarım Pınar Cuhalı'ya gelsin. Gece bir söz. Fiziksel uzaklık ruhlarımızın birliğini asla engelleyemez. Sen hep kalbimdesin. Her anındasın Şeyto. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teş C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhantan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Aksel, Varol, DJ, İbosil, Eyüphan, Bozkurt, Oben, Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Canser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlarda, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm, mesajımı geri çektim. Bunu yeniden yazıyorum. Lütfen Aksel'i sakinleştir. Yarın aklı başında sakin bir şekilde konuşalım. Seni çok seviyorum Aksel ablacığım. Lütfen hatırımız varsa sen de sakinleş. Ne olur yarın mutlaka bekliyorum aramanızı. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, İnşallah en kısa zamanda yeniden aynı sofrada oturacağız. O gün gelene kadar kendine iyi bak, sağlığına dikkat et ve sakın yalnız olduğunu düşünme. Seni çok seviyorum. Allah seni korusun ve bizi en kısa zamanda kavuştursun kocam. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, ben Namıdar Aliyen. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir aslan abi. Mas kaldı İzmir'in Ozan Denli. Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, yoldaşım. Yolumuz ne kadar zor olsa da her zamanki gibi yine kavuşacaksın. Yok, düzeltelim bunu. Her zamanki gibi yine kavuşan taraf biz olacağız. Nasibinle imtihan olmadan kavuşamazmışsın. Kader bizi hiç kolay yazmadı. Yana yana çok savaştık. En güzel günler bizim olacak Aydın'ım. Sen aslan gibisin. Ben de seni aslan gibi bekliyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Seni çok seven yoldaşın. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese tüm kader mahkumlarına hayırlı akşamlar olsun. Dilediğiniz her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şakran T2'de yatmakta olan bir tanem canım eşim Sezer Sayım. Seni çok özlüyorum, çok arıyorum. Her şey gelip geçici, bugünlerde geçer inşallah diyorum. Hasret ve özlemle beklenensin bir tane Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem şarkısı bize gelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet canım benim. İbrahim Yurteli'den. T2C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuşkanmasınlar, şarkısı armağan olsun. Bülent Yazdan, Aydın Nazilli'de yatan aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık, Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan, Cuma Yurteli'den, T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Bilgiç'ten, Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Ben B11 koğuşundan Betül Duran. T2'de olan Can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Gece yayına kısa bir not bırakıyoruz. Uzaklar yakın olur. Hasret biter. Gün gelir yollar birleşir. B11 koşunu olan Betül Duran. Bulunduğun yer kaderin değil. Sadece şu anki adresin. Karakterini günler değil o zamanlarda nasıl durduğun belirler. Güçlü kal. Dışarıda hayat seni beklemeyi bırakmadı. Şeffaf insan Murat Bingöl. Ben A5 koğuştan Buhsenur Çevik. En değerlerim Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Sinem Özdamar. Gece canlarımla bir söz bırakıyoruz. Sırf kalp kırmamak, kendimize yakışanı yapmamak için cevap vermediğimiz herkes kendini haklı zannetti. Hozan Hamit'ten Velata Gurbete şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardinli güzel Şehriban Fidan ve Ahmetli Öznur Kalli'ye armağan olsun Murat abim. Sağ ol kardeşim benim.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben A5 Koç'tan Ahmetli Öznur Kalli. Aleykümselam kız kardeşim. Canlarım Keçi, Kurda, Şehriban, Fidan. Güzel kızım Buse Nur, Çevik, Sarı Papatyam, Sinem Özdamar. Neşemiz Belgin, Durak, Rukiye, Savaş, Meryem, Demir Döven, Şükran, İlgen, Nazlı, Aydın. Mayın Tarlası şarkısı bu canlara armağan olsun. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Bir çay molası verelim. Bir şarkı, sırada bir şarkı vardı. Onu dinleteyim. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Şakran kadın kapalıda yatan Cansu Gülbahar. Nasılsın bacım? İyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz, çok şükür. Mahkemene bir ay kaldı. Çıkacaksın Allah'ın izni. Allah izin verirse. Sıkma canını. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seven kardeşin Sıla Gülbahar. Şakran cezaevinde yatan Murat Gülbahar. Dayım iyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz Allah'a şükür. Çıkacaksın yakında. Sıkma canını. Cansu da çok iyi. Çok şükür. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seven yeğenin Sıla Gülbahar. Tevüş'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Sevgilim evdeyiz. Bir sıkıntınız yok çok şükür. Senin banka işlerine koşturdum bütün gün. Çocuklar ödev yaptı. Hava çok sıcak belki. Bir dondurma yemeğe çıkartacağım çocuklar. Onlar da çok sıkıldılar. Umarım sen iyisin. Dakika da bitti. Bu hafta çok erken bitti. Şu dakikada dakika meselesini bir türlü ayarlayamıyorsun ama rica ediyorum daha dikkatli kullan. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. İyi ki benimsin. Seni çok özledim. Bunu hiç unutma ömrüm. Biraz önce bir mesaj okuduk. Kart yerine kantin kelimesi çıkmış. Hangi mesajdı o? Ha, balım kardeşimizin. Evet, ne demiş? Abi ikinci notta kartın kısmını kantin dedin ya. Onu düzelttim. Yaşlılama ver kız kardeşim. T3B9 Koray Özmen kardeşim. Abi biraz önce bir mesaj okuduk ya, kız kardeşim göndermişti. O kartını şöyle demiş hatta. T3B9 Koray Özmen'e kartını alamadım. Yarın avukata verme. Açık görüşte alacağım. Seni seviyorum eşim benim. Koray kardeş, duydun muhtemelen. Evet. Bir tane daha vardı. Hemen onu da okuyayım. Sonrasında dediğimizi yapalım. Ben Miray Kutlu. T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bana o kadar iyi geliyorsun ki sen varken kimseye ihtiyaç duymuyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Kendi kabuğuma çekilip sadece seninle beraber olmak istiyorum. Yalnızca seninle olmak istiyorum. Seninle alakalı her şeyi önceden hissediyorum. Senin iyiliğin için hep dua ediyorum bir tanem. Sen bana aile oldun, abi oldun, baba oldun. Uzakta olsan da aklım, kalbim hep seninle. Mesafeler sadece bedenlerimizi ayırdı, hislerimizi asla. Kara adamım, seni çok seviyorum. Sayılı günler az kaldı. Murat abi, Azer Bülbül'den Toprak şarkısı armağan olsun. Sıradaki bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Hemen akabinde kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani Zanlı Burada Kader Birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan, Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum, zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç, Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar bir de yaptım can dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Oğulcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri Emirhan, Yetkedizli Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader birli yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygardoğan Eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koştan olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın namı der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Kadir Yangın namı der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim. Ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, can dostum Yıldızlı Muro, can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diğer Yurteli Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat Gece Bir Söz Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Öncelikle selamun aleyküm. Ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Elgün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'un yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koç'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koç'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 Koç'tan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleftos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 Koç'tan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 Koç'tan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 Koç'tan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 Koç'tan Emirhan Polat. Sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin. Azrail gelip bir selam verir. Aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 Koç'tan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet.
Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracının ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Göz, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada Harun Tarduş kardeşim, Hamza kardeşimin babanın dayılarının çok çok selamları var. Hamza kardeşim der ki abi söyler misin, gönlü kalbi aklı rahat olsun, gereken neyse hepsi tüm hızıyla devam ediyor, kalbi gönlü rahat olsun der Hamza kardeşim. Sana da sevgiler selamlar olsun Harun kardeşim. Ses kaydı var 5 tane. C11 koşunan Büşra Aksoy kardeşim. Hemen doğum günü mesajlarını paylaşayım, sonrasında normale dönelim. Hemen hadi bakalım.
2: Büşra, güzel yavrum benim. İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum anneciğim. Sen benim her şeyimsin annem. Yakında kavuşacağız anneciğim, az kaldı. Seni çok çok seven annen.
3: Büşra'cığım tatlım, iyi ki doğdun. Seni çok özledik. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Allah'a emanet ol.
4: 11 koğuşunun prensesi Büşra Aksoy radyo başına. İyi ki doğdun ablacığım. Nice biz mutlu senelere gireceğiz. Bugün seni temsilen yanımda oldu herkes. Bugün de aylar gün seninle geçireceğimiz güzel günleri bekliyoruz ablacığım. İyi ki varsın prensesimiz.
5: Doğum günün kutlu olsun ballız.
4: Seni bekliyoruz.
6: C11 koğuşuna bulunan Büşra Aksoy'a ben Tarık'ım. İyi ki doğdun Büşra'cığım. İyi ki doğdun Emre'm. İyi ki doğdun canım. İyi ki doğdun balım. Umarım en kısa sürede yanımızda olursun. Umarım orada mutlusundur.
1: Olmadı şimdi, olmadı. Şimdi adaletsizlik oldu. Fonumuzu açık bırakmışız. Allah'tan gözümüz erişti oraya da. Olmadı. Şimdi baştan dinletelim. Adaletsizlik olmaz. Büşra kardeşim kusura bakma vallahi, dalgınlığımızda fonu indirmeyi unutmuşuz. Hemen yeniden dinleteyim kardeşimin doğum günü mesajını.
2: Büşra, güzel yavrum benim. İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum anneciğim. Sen benim her şeyimsin annem. Yakında kavuşacağız anneciğim, az kaldı. Seni çok çok seven annen.
3: Büşra'cığım tatlım, iyi ki doğdun. Seni çok özledik. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Allah'a emanet ol.
4: Bir koğuşunun prensesi Büşra Aksoy radyo başına. İyi ki doğdun ablacığım. Nice biz mutlu senelere gireceğiz. Bugün seni temsilen yanımda oldu herkes. Bugün de aylar gün seninle geçireceğimiz güzel günleri bekliyoruz ablacığım. İyi ki varsın prensesimiz.
5: Doğum günün kutlu olsun ballız.
4: Seni bekliyoruz.
6: Öpüyorum kızın saçlarından.
1: Bir dakika, bu niye böyle oldu? Bir dakika, bu niye böyle oldu? Evet.
6: C11 koğuşuna bulunan Büşra Aksoy'a ben Tarık'ım. İyi ki doğdun Büşra'cığım. İyi ki doğdun Emre'm, iyi ki doğdun canım. İyi ki doğdun balım. Umarım en kısa sürede yanımızda olursun. Umarım orada mutlusundur. Öpüyorum kızın saçlarından.
3: İyi doğdun Büşra. Seni çok özledim halacığım. Seni çok seviyorum. Bir sonraki doğum gününde hep beraber olacağız Allah'ın izniyle. Beraber kutlayacağız halacığım. Kendine çok çok çok iyi bak. Seni çok özlüyorum halacığım. Çok çok.
1: Tamam mı kız kardeşim Büşra? Dinlettik hemen. Kaldığımız yerden devam. Bazen oluyor böyle. Unutuyoruz potu indirmeyi. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Sağ ol Osman kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan kardeşlerim. Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abim Gündoğan Doğan. Dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hızlı kardeşlerim. Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, A13'te yatan Kubilay, Bozbey Emir, Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir. İsmini saydım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer, yakınlar armağan olsun. Osman Temel, Kubilay Bozbey, Kubilay'ım geçen gün...

Şimdi herhalde selamını aldım vallahi. Aleyküm selam Kubilay. Gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Murat abi ben T1A16'dan Osman Temel Derli abim İbrahim Erişen Farat Turgay Çektar Bakır Muhammed Aydın Tweety can dostum Harun Tarduş Ahmet Can Alan yakışıklı dayımız Taşkın Eleftoz Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya Doruklara Sevdan Hanım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A16'dan Enes Efe aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış oldum aslan dostlarım Sergen Temel Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abimiz Gündoğan Doğan dostum Osman Temel Azat Çakmak Batuhan Çalıkuşu. Ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim Levent Çalhan Kadir Has Ateş dostlarım Ahmet Can Özdemir Ozan Bilsen. Ozan Bilsin. Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roşu Aba şarkısı armağan ediyorum. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Yasin. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu. Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, Akın Mert, Kadın Kapalı'da olan Kader Erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini saymadım. Tüm dostlarımıza selam olsun. Sizler ise ben yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir söylemez için biz babadan böyle gördük. Dayım için çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanetsin reisim Şakir söylemez. Ben T4-11 koşulan Emre Dursun yani Mino. Benim için değerli canlar başta Kral abim Mahmut Tunç, Yeşil Ovalı, Şenol Başkut. Akabinde Burhanettin Kansız, Sarı Oğuz Toluk yani Cino abim Muhammed Talha Kılıç yani Cengo abim. Emirhan Pekince abim Recep, Ömer Sönmez abilerim dostlarım Can Polat, Tarla Belen, Hasan Can Çevik, Efe, Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şey sevmeyiz. Yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanlar yapmayın Mino. Mahmut Tuş, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Muslayan, Ferhat Ercan, Veysel Yesmesler, Salih Dursun, Mişko, Serhat Sen, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can, Abim Şenol, Başkut ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dostla değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerimle Mino. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt selam Murat abi sana öncelikle aleyküm selam Serdal kardeşim. Koğuşumuzun adaletini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere Balıkçı Özgür Ahmetli Berşan Polat Umut Arslan Ekinoğlu'dan Muhittin Çalışkan Cüce Yavuz Çelik Çağlar Çakır Menemen Özgür Çocuk Özgür Çınar Ömer Demir Kol Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı ve bu derli insanlara Şeyto'dan selam olsun. Kadın Kapalı'da olan Sarım Pınar Cuhalı özlenen ve sevilensin. Murat abim Bilal Son Ses'ten Sarım için bir şarkı çalarsan sevinirim. Sen de Allah'a emanet ol abim sağ olasın Serdal hepimiz kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı. T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt namı der. Şeytom özlenensiniz sizleri çok seviyorum. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yeksek, Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren Duygulu, Dilo Biter sizleri seviyorum. Yıldız Sil ve Kardelen şarkısı bizlere gelsin sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Gece bir söz hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Bu arada birazdan bir telefon numarası yine anons edeceğim bizim radyonun. Bana ulaşmak isteyen kardeşlerim var ise WhatsApp üzerinden hem kayıt olur hem normal mesajlarını göndermek isteyen kardeşlerim 0541 780 47 50 0541 780 47 50 numaradan bana ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi ben B7 koşulan Mehtap İrem aleyküm selam kız kardeşim Mehtap İrem Aydın. Kader birliği yaptım aynı odayı paylaştım bacılarım Gülden Koyuncu Cevriye Nesivar Nazar Adabay Sinem Bayındırlı birlikte gece bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek umutlar sonsuzdur her gecenin bir sabah olduğu gibi bizim için düşsen de kalkmayı bil kaybetsen de umut etmeyi bil. Bu şarkı Kıvırcık Ali geceler yangın virane tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim ben Irmak B7 koşunu olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Annem seni bugün iyi gördük.
ve çok sevindik. Seni çok seviyoruz, bu günler geçecek. Senin yanında dağ gibi kızım var. Şarkı Serkan Kaya, sevemiyorum. Sana armağan olsun annem. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mami Birlik 3.0'da yatan Can abim Ekrem Birlik, yoldaşım Çınar Birlik. Canların vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verecek selamımız yok. Bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim şarkısı armağan olsun. Ben Mami Birlik, başta reisimiz Mevlüt Birlik olmak üzere Ersin Birlik, Ekrem Birlik, Muhammed Ali Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Birlik, canım kanım Mikat Birlik, Hikmet Ören, Ozan Denli, Yusuf Tokay, Onur Kazan, Koğuş'taki bütün arkadaşlara selam olsun. T2A4 Koğuş'una buradan sizlere selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Mami kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostlarım arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz 4.0 B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost. Önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Murat abim, T1'de yatan aslan eşim Onur Camgöz, ömrüm nasılsın, iyisindir inşallah. Asalet insanın duruşunda, sevgi ise sabrında saklıdır. Biz sevgimizi sabırla büyütenlerdeniz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm seninle. Özlemin yüreğimde, umudun gözlerimde. Elbet bir gün hasret biter, sevda kalır, başımız dik, yüreğimiz bir. Güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum bir tanem. Kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol. Sevdiğime helin, hasretimsin şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar, ben Cihan Köseda. Buradan B3 koğuşuna kardeşim Oflu Halime Keleş'e selam olsun. Demir kapılar ardındayız diye eğildik sananlar yanılıyor. Biz sabrı yük, dik durmayı da kader bildik. Vakit gelir herkes yerini öğrenir. Buradan dostlarımız Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yüre ve Necda Koç'a selam olsun. Ben B3 koğuşundan Oflu Halime Keleş. Demir kapılar ardında olabilirim ama duruşum hala aynı. Beni unuttuğunu sananlar bilsin. Bazı insanların gölgesi bile yokluğunda hissedilir. Dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek ve Necda Koçağ'a da selamlar olsun. Murat Bey, ben Hacı Oflu. Buradan 5 koğuşundaki eşim Oflu Halime Keleş'e selam olsun. Hayat bizi zor bir sınavdan geçiriyor ama ben hala aynı yerdeyim. Yanında insanlar gelir geçer, sözler söylenir, unutulur ama yılların emeği ve sevgisi kolay silinmez. Sen dik dur, ben de burada dimdik duruyorum. Bu yolu birlikte yürüdük, bunu da birlikte aşacağız. Murat abi selamun aleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Dreş, Murat Başaran, Sebattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder Bingöl'ü, Namı Der, Badi Yaşar, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Arif Öztop, Kara Eren, Bakır İsa, Erkul Barış Altınteri, Muderlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T3A13'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen, koğuşuna bulunan Mustafa Turan, Namı Der, Mute Civan, Onur Daş, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kart Almış, Avni Şen, Ferhat Kırdı, Ömer Elmastaş, Emir Rutbin, Zaza Kadir, Volkan Alper, Aykut Polat, Şakran 2.0'da yatmakta olan dostum Mert Aydın, ismini saydım derlere selam olsun. Bir de bir not var abi, son isteğin sonuna der misin Birtan Esen tahliye diye. Evet Mert kardeşim, Mert Esen. Bir tane Esen kardeşimiz tahliye olmuş. Bilgin olsun. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü. Hayatımın anlamı. Kokunda aşk var. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Lodos'la seni çok özledik. Seni çok seviyorum sevgilim. Sana sarılmanın verdiği gücü bilemezsin Bebekom. Karısının yakışıklısı. T1A14'te Bebekom Mahmut Tütüncü. Aslan kocam, senin omzuna başımı biraz daha yaslasam geçecek bütün sıkıntılar. Orası benim dünyam ve bu dünyada bana iyi gelen tek şey sensin. Seni seviyorum kocam. Sabah yanındayız inşallah.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Tayfur abime, kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Mazi babaya, canlarım Ağralı İbrahim Bayram ve Ağralı Hakan Bayram'a, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namıder Use dayı, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a ve ismini buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tufu 04. Murat abi selamünaleyküm, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yağız Çetin. Ve unutmadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Esiko, Rafet, Erce, hepsine selam olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle Aslan Yeni Fuat Afindi. Aslanım az kaldı paşam, koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet ol. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Ben Zaza Üçnoğlu B14 koşuna derle abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar. Murat abi ben Nakit. Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a, sofrasını paylaştı dostlarına ve arkadaşlarına sevgiler selamlar. Murat abi Şakran Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a, sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır iki gözüm, özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Tevşiyonye'de kader birliği yaptım. Dostlarım başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmanca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim. Değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan, Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz Gökhan Donay'dan. Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostları Salih Yılmış, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Küleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz, sen doğru ol eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17'de yatmakta olan ben Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkant, zengin dostum Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok. Azar Baba'dan Gurbet Mapsanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun. Namı der Fafi. Aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım ve abilerim Güner Uyar, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan, Namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can Amcaoğlum, Yiğit Cenk Yüce, Efe U, Serhat Sayan, Can dostum Emre Bakaş, Namı der Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan, Yavuz Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um gece bir söz. Biz alem denen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrak Sancak'ta BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran bir nolu C11 koğuşunda bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar Ahmet Kaya, arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran bir nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran 1 nolu kurumunda bulunan T1C11 koşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan

0: biliyorum.
1: Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1-11 Koç Nathan Aslan abi, Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Menemen C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergen, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın Eşref, Duman Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay'a. Ben Menemen C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Çan ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Sepi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi benden armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 Koç'una yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkay, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin ama onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 Koç'una yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 Koç'undan dostum Veysel Yesmezsiler, C15 Koç'una olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 Koç'undan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben Üçnoğlu A8 Koç'una yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Hainin moda oldu bu dünyada, delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlara gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Engin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Bir iki mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında kaldığınız yerden devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Yılmaz Uzun, başta kader birliği yaptım. Ergin Erkuş olmak üzere koğuşumda bulunan canlarım Mehmet Demir, Orhan İşke, Mustafa Duymaz yani Dobrovski, Diyarbakırlı Şino, Mevlüt Balkan, Eyüp Evren Alan, Ömer Yıldırım, Umut Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ünal Korkmaz, Kuvile Kutlu, Beyki Koç'tan Mert Hep Tepe, İzzet Karakaya, Diyarbakırlı Hasan, Dört Noldan İsmail, Edis Görkem, Taşkın Azcan, Yatmaz, Mümin Can Doğan, Cem Güler İkinoldan Vahap Aksoy yani Fafi, Mehmet Sait Aras, tüm bu dostlarıma selamlarımı gönderiyorum. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Yılmaz Uzun, Şakran Birnoğlu'da yatan kuzenlerim Cemil Uzun, Eyüp Uzun, Necati Uzun, Menemen'deki yeğenim Emircan Uzun, Ramazan Yaman, sizlere de selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran Kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum biziz, kardeşlerin de çok iyi, bizi merak etme, biraz daha sabır, az kaldı çıkacaksınız. Allah büyük. Murat abi oğluma benden İbrahim Tatlıses Haydi Söyle şarkısı armağan ediyorum, size de kolay gelsin abi, sağ ol kardeşim. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşım radyo başına Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Safiye Kara Kaplan, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, B1 Koşu. Herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran. 4-0'da yatmakta olan reisim Koca Çınar'ın Fırat. Doğan Aslan kardeşim Ercan. Doğan Aslan amcam Yemin. Doğan ellerinizden öpüyorum. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Valide Sultanım Nazlı. Doğan ellerinden öperim. Abimin değerlisi Aslan yengem Ecem. Sana da çok selam olsun. Murat abi benden canlarıma sevim. Erkılıç'tan gel gör aney armağan olsun. Murat abim ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3-0'da yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kalbim nasılsın? Seni çok özledim sol yanım. Kavuşmamıza günler kaldı nefesim. Zindanlar ne kadar karanlık olsa da seni aydınlatacak kadar büyük hayallerimiz var. Bekliyorum. Bu ayrılık bizim aşkımızın sınavı. Sen içeride sabret. Ben dışarıda sevmeye devam edeceğim. Eyüphan 3 gecedir yatamadım. Sevdiğime gelsin. Sen de seviyorsun Murat abim. Murat abi 4-0'da yatan babam Fırat Doğan, abim Ercan Doğan'ın da selamları var. Abi bir de kadın kapalıda yatan annem Nazlı Doğan'ın da selamları var. Bir de Doğuş'umun. Fırat'ım aleyküm selam Ercan kardeşim. Aleyküm selam Nazlı kız kardeşim. Allah razı olsun. Aleyküm selam sizlere de selamlar. Doğuş kardeşim sana da selamlar olsun. Ne yazmış Kardelen? Abi söyler misin Doğuş'u çok çok sevdiğimi demiş kardeşimiz. Üstümüzde kalmasın selamım. Şimdi saatlerimiz kaç? Ya bu saat nasıl böyle geçiyor? Saat 11.30. Allah Allah. Kaç dakikalık kayıt mesajları var? Baya çok var kayıt mesajları. Evet baya fazla var. Saat 11.30. Kardeşlerim 12'ye kadar diyeceğim. Aciz etmek istemiyorum kimseyi. Parça parça yapalım. Şöyle yapalım. Bir 15 dakika. Evet 15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Şunu da alalım. Evet 15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Sonra kaldığımız yerden devam etsin. Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere. Dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere. Bu dostlara selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Birnoğlu, A20 Koç'tan Çamdivili Emrah Gürbüz ve Çamdivili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdivili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdivili Gökhan Nariş, Çamdivili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çamdibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Gökhan Karaaslan yani Karşıyakalı Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdivili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi. Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu A20 Koğuş'tan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan, bu canlara selamlarım bakidir. Barış Turan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, Birnoğlu A13'den Kubile Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuz Tuğ Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz, servet kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü

Selamünaleyküm. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özuyanık, Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Erhan Özuyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Atakan Özuyanık. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7 yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz, Kınalı Eko, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evci, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, aslan kardeşim Özcan Yazar, her zaman yanındayım bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan, sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım Bozdağ, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül, bu derdi abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi, mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder. Fırat Korkmaz, aleykümselam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa Evcil, Doğan Baydur, Sofi Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin Orhan, Erhan Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim, ilk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Meşko Serhat Sayan. Abim Çamlıkuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir, Demir Emirdal, Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Meşko Serhat Say, abim Çamlıkuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal, Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Şakran Birinoğlu, A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canlara hitaben Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdivili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Gökhan Karaaslan, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz, Burak Ceylan'ın dostları Atakan, Özü Uyanık, Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir, burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben, başta Emir Kızılay olmak üzere, Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Eres, Baran Aslan, bu değerlere selamlarım bakidir, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz, bir satranç, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı, P4A8 koğuşunda. Aleyküm selam Azat kardeşim. Başta Aslan abim, canım kanım Serhat Aslan olmak üzere, Orhan Yacı Tatü'de. Serhat niye biz bir haftada böyle okuyoruz? Şimdi ayıktım. Azat bunu düzeltir, kime attırdıysam bu mesajları. Ferhat Arslan ol... Tabii doğru. Ferhat, hiç sesiniz de çıkmıyor. Şimdi jetonun dışı. A4, P4, A8 doğru mu okuyoruz yoksa? Serhat Arslan olmak üzere, Orhan Yağcı. Bu isimlerin hepsi Ferhat'ın koğuşunda. Niye Serhat okuyoruz biz bir haftadır bunu? Orhan Yacı Tatüday ve iki gözümün çiçekleri Sait Sayım, Atalay Buğra Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İhsan, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Hızlı Kadir ve tüm Cengiz Han Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla. Murat abi, ben P4 A8 koğuşundan Azat Delikanlı, A4 olacak bu da. Aynı kampüste ve ayrı kurumda başka kurumlar içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani Delikanlı, Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay Kaya, Akgün, Tayfun Keleş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık ismini sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B18 koğuşundan Recep, Hakan, Gökhan, Turan, aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami Urcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azer Can Selam, Yılmaz Aktaş Tepecikli, Lütfü Gülvar, Murat Altuntaş, Serdar Oğul, Avni Gezgeç, Simeko, Fırat Baydemir ve başka kurumlarda dostlarım T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum Orhan Çaldır, Menemen'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta Foça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer, son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve onun değerlisine selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğimle. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu, sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen, başlarına solmayan, umutlarına kurban oldum. Abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçtedir. Biz dışarıda gölgemizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Bin hasret ile sizi seven sayın kardeşiniz Velat Koyuncu. İyi yayınlar, ben Baran Koyuncu, bu selamım her şeye rağmen dimdik duran mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük yüreğinize, sabrınıza ve asaletinize selam olsun. Bilsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle abilerim, kardeşiniz Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinde her karanlığı aşacaksın. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Nusret Aslan abi, zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar hep kalır. Seni seven sayan Baran Koyuncu kardeşinden bir selamdır bu. Gün gelir yollar kısalır ve yeniden görüşülür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK C12 karşı yakalılar koşulan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır var olun. Var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar Koşulan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çalli, Namıder, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan değerlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menduh Saraç yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun. Öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere. O gün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko Kahraman, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik bu değerli canlara selam ederim. Can abi Murat, benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temiziş, Azat Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayıcı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tweety, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan bu değerli canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığından parlayamazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta yolum dediğim Aslanlar Aslanı Fırat Çelenk abim, akabinde Kurtuluş Şakarlı, ağdayımız Taşkın Eneptos, Celomen İbrahim Taşer, Mert Eko Kahraman, Engin Oplaz, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Ogün Özdemir, Mertcan Büker, Emir Yıldırım ve Muhittin Karakaş'a. Murat abi ben T1B8'den Veli Çelenk, Apo Yenici, Devran Yüksek, Çiko Gürkan, Poyraz Sayıcı, İbrahim Acar, Ahmet Cintan, Fatih Boran, Oktay Özdemir, Direj Berat Özyurt, Muhammed Aydın, Özışık ailesi, aynı ve farklı kurumlarda bulunan bizi tanıyan ismini sahip saymadım tüm dost abi kardeşlere selamlarımla sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm abi Murat Bingöl, her daim dualarımdasın. Ben T215'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım, sağ ol kardeşim benim. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Ercan Demirdelen, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşyan, Erdem Buluş, Gündoğan Doğan, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Murat abi ben T215'ten Yunus Emre, Küçük Coşkun, burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi Yunus Dürger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Evru, Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Evru, Küçük Coşkun, seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Linet'ten Merse armağan olsun, istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılanı yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre, Küçük Coşkun. Şakran T2'de yatan ruhumun ilacı Ertuğrul Gürgür, bilsen ne çok ihtiyacım var şu an yanında olmaya. Sımsıkı sarılıp kokunu ciğerlerime doldurmaya çok özledim seni, hasret kokulum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım. Dayımlara çıktık biraz, oradan eve geçtik, evdeyiz, merak etme çıkmayacağız, öptüm sol yanından. Murat abim selamlar, aleyküm selam kardeşim. Ben Ayşe 25, içeride bulunan aslan sevgilim. Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum. Annenle de konuştum, bir şey bilmiyorlar. Mahkeme akıbeti için bana bir şekilde ulaş. Uzun sürecek biliyorum ama biz her şeyi hazırlamıştık kendimizi, biliyorsun. Seni çok seviyorum, hep yanındayım. Psikolojik olarak ne durumdasın bilmiyorum ama topla kendini. Birkaç gün sürecek mahkeme ama dik dur, en yakın zamanda çıkacaksın. Murat abim, ben Ayşe, içeride bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Anneni araman gerekiyor abla. İletişimi onunla kurabiliyorum. Aklım sizde, annenle bana haber gönderir misin? Ona birkaç şey söyledim. Bana avukat numarası falan gelmedi. Haber alamıyorum. Seni çok seviyorum. Kızların da maşallah çok iyiler. Seni çokça seviyorum. T4 A2'de yatan başta atamız önderimiz Mümin Doğan. Emre Doğan, yol yemez dostum Barış Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, dostum olan Barış Salih Dursun, Namıder Fafi Doğan ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Mersinli İzzet. T4 A2'de yatan kral amcam Mümin Doğan'a sesleniyorum. Allah yaktı ateşi ancak Allah söndürür. Sarsılmak var, yıkılmak asla. Murat abi, kral Mümin Doğan'a zarardayım, ziyandayım şarkısını çalar mısın? Seni seven yeğenin Mersinli İzzet. Selamünaleyküm Murat abim, gözlerinden öpüyorum ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ ol Lokman kardeşim. Can arkadaşım Cavit Sevince sesleniyorum. Can dostum, ben bir noludayım, bilgin olsun. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna yatan prensesim Ayşe Özkan'a da bin selam olsun. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür canım. Bugün bir yere çıkmadık, evdeyiz, bizi merak etme. Dün Şenol'a da bir şeyler aldırtacaktım, ondan annemlere uğradım. Pazartesi konuşuruz ayrıca. Kendine iyi bak, özlenen ve beklenensin. Şakran T3'te yatan sonsuz sevgim, kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanında olamazsam da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeye engel değil, hiçbir zamanda olmayacak. Çocuklarımın aslan babası seni çok seviyorum. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle, aşk adamım. Kardeşlerim, bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Hemen bir kez daha göz gezdireyim şöyle. Evet, sayfamı bir daha yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ımızı kapatacağız. Evet, WhatsApp'ımızı kapattık. Son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Hemen kaç dakikalık bölüm kalmış? 1-5-12 dakika. Evet, 12 dakika. 15 dakika sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle kardeşlerim. Ama şunları bir ayarlayayım. Şunu da şuraya bıraktık mı tamamdır. 15 dakika sonra SMS'ten gelen mesajlara kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz, korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da, can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, kopuk Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler. Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran. Daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de

korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı Korkan Kılıcı'ndan keskindir. Özgürlük Mahkumları şarkısı, armağan olsun.

Yüksel, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar, burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner, bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nur Doğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay, bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan.

0: olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçam ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akyüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Burak, Özkul, Zübeyir Akyüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Zübeyir Akgüz'ün, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tardoş katkılarıyla...

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben T2C1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve T2C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş, Furkan, Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Ustlar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-16'dan Kale Hendek, aynı koğuşta, aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum diğer kardeş Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel, aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Ali Endek, dostum diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenantik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz, bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun.
Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım. Şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Sait, Faik Ölçen, Berdan Batın, Doğanay, İslam Yaşam, Doğanay, Mete Beydilli, Tatar, Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun Murat. Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

Evet, kayıt mesajlarımızı da bitirdik. SMS'te kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Geser ve Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derdi canlarıma Rabbim yardımcımız olsun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Doğanay. Son olarak da Paşa Ediz abimin dediği gibi. Saltanat bitti. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Geser ve Paşa Ediz, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derdi canlara Rabbim yardımcımız olsun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Doğanay. Murat abi ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Burada yakışıklı karizmatik abim Ferhat Akçaba. Selamlarım olsun, seviliyorsun abim benim, baş tacısın. T4B8 koğuşuna yatmakta olan canımın içi kardeşim Emircan Soysal. Seni seviyorum, az kaldı kurban olurum sana ciğerim. Ben C14'ten Esen Çalışkan, Kader Birliği yaptım can dostlarım. Ezel Özel, Patice, Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Nazar Demirhan, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Damla Öz, Tütüncü Pelin, Dursun Gamze, Çakar, Aysun Hendek, Kübra Tepe, Poyraz'ın sırası Sıla, Söğüt ve Nehir Ot Çeker. Sizleri çok seviyorum Murat abi, canlarım için Munti'den bisküt yüz aynen çalar mısın? Kolay gelsin Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan B10 koğuşundan Melike Tekelli, kızım merak ediyorum, bir sıkıntı mı var? Yarın görüşüne geleceğiz, aklın kalmasın. Biz iyi, sen iyi ol yeter, aramadın beni, merak ettim canım kızım, ben baban, seni çok seviyoruz. Murat abi selamlar olsun, ben Diren Barut. Aleykümselam Diren kardeşim. Derlerim B8 koğuşu radyo başına. Nermin Altun, Pelin Bircan, Yasemin Çevre, Dilara Öner, Duygu Batuhan, Emine Ramo, Temel Vefa, Ebru, Kamile Sayak, Zeynep Uçan, Minik Serçe, Divşah Yatmaz, radyo başına gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en ağır görevdir. Hayat bu gece çalan bütün şarkılar B8 koğuşuna armağan olsun. Selam Murat abi, Şükran İlge radyo başına. Aleyküm selam, sağ olasın Zeki kardeşim. Batman'dan eşin Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni seviyoruz, kavuşuruz diye avunurum ben. Sensizlik çok zormuş, yanıyorum ben. İçim ince bir sızı kavurur, sensiz mi geçecek sevda mevsimi? Şükran İlge ve arkadaşı Çimen Tepeli Ayşegül için sevda mevsimi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10 koğuşundan Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abim değerli abim Emrah Tatlı, İbrahim Kaya, Serok Önen diyelim. Evet. Gökhan Karaca Koç, dostlarım Tehlikeli Ferom, Mert Demir Hat, Mert inanır olabilir mi? İbrahim, hep yanlışlık var başlıklarda. Gökhan Karaduman, Serkan Yıldız, Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca Kadın Kapalı Cezada olan Her Şeyim Kadınım Havva, Ünal içinde Roman Olur Yazsam şarkısını armağan olsun. Ben Tatü İsmet, Bilal Yavuzer radyo başına. Düzen bende bıraktığın gibi devam ediyoruz. Seni seven kardeşin Tatü İsmet. Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şiko, B5 koğuşundan Dünyalar Güzeli Çimen Tepeli Ayşegül radyo başına. Ne başka bir ten, ne başka bir neden, Azar Bülbül misali ille de sen. Ruhumun yarısı, kalbimin odak noktası. Bana dünyaları verseler vazgeçmem senden. Murat abi senden ricam, derli Çimen Tepeli Ayşegül için Aynur Polat'tan O Yesmer'e şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ ol kız kardeşim. Ben Enes, T4A2 koğuşuna bulunan başta Salih Dursun, Namıdar Fafi olmak üzere Big Boss Barış Doğan abim, geçmiş doğum gününü kutluyorum. Allah seni çoluğuna çocuğuna bağışlasın inşallah. Seni seviyorum abim, Rabbime emanet olun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Nurhayat Atay, can dostum Betül Duran radyo başına. Ablanla konuştum bugün, seni çok merak ediyorum. Bir tane hastaneden yeni geldim, bugün yatışımı verdiler, birazdan gideceğim. Beren geliyor teyzesi, haberin olsun istedim. Seni çok seviyoruz, kendine iyi bak oralarda kardeşim benim. Ben Emrecan, T4A2 koğuşuna olan başta Salih Dursun, Namıdar Fafim, seni çok özledik canım kardeşim. Big Boss Barış Doğan abim, geçmiş doğum gününü kutluyorum. Sevdiklerinle kavuşman dileğiyle Allah'a emanet olun.
Şakran T4-5'te yatan eşim Yılmaz'a sevgi ve selamlarımla Onur Akın'dan Gay Bana Geceler armağan olsun.

Murat abi Burcu Sazcı radyo başına. Canım karım Burcu, seni çok özledim kızımın annesi. Biliyorum oralarda sıkıldın ama bir ayak almaz yanımızdasın. Allah bizi ayırmasın, seni çok seviyorum. Tek gerçeğim Müslüm Acılı Sevda. Selamünaleyküm Murat abim. T1'ci 15 koğuşuna atan aslan kardeşim Mert Baran Eroğlu. Perşembe günü Allah'ın izniyle oradayım. Temel abi aradı. Sana ve C15 koğuşuna çok selamları var. Her zaman yanındayım. Bunu sakın unutman. Döneceksin elbet bir gün semtine. Aslan kardeşim özgür günlerde buluşmak dileğiyle Adana Layhan. Döneceğim bir gün armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. T4A2 koğuşuna namı der Fafim. Ne kadar bir şeyleri belli etmesen de ben seni gözünün bebeğinden tanırım. Hangi zorluktan düzlüğe çıkmadı ki bir ben bilirim. Senin nelere göğüs gerip sabır ettiğini. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. Rabbim seni başımdan eksik etmesin. Senin için yürümeyeceğim yol yok. En iyi sen bilirsin. Seni çok seviyorum. Çok özledim. En güzel zaafım. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Çimentepe'den Tuğçe Sağol kardeşim. T1'e hoş koşun atan Can Coşkun. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Babanla konuştum, görüşe yazdırmışsın beni. Yarın ara erken. Babam da beni aramasın erkenden. Sizin oraya geleyim konuşalım. Seni çok özledim kalbim. Evet seninle çok zorluklardan geçiyoruz ama hepsinin üstesinden beraber geleceğiz sevdiğim. Sen başını yastığa rahat koy. Ben senin her zorlukta yanındayım. İyi geceler. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi ben Çimentepe'den Tuğçe Şakran kapalı T1A3 koğuşuna atan Can Coşkun. Sözümüz var birbirimize, Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Sevgimizin önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz. Herkese inat başaracağız çünkü sözümüz var bir tanem. Murat abi iyi yayınlar Şakran C11 Zeynep Us. Zeynep'im tahliyeyi alıp geleceksin son 13. Şimdi dışarısını düşünsün. Kartlar yeniden karılsın. Haydi bakalım ben o mahkemeden bu sefer cümle alem görsün. Kardeşimi alıp geleceğim Allah'ın izniyle. Herkese saygılar. Ablan Gülşah Oğuz. Hemen sayfamızı yeniliyak kaldığımız yerden devam edelim. Evet bir tane daha şöyle bir sayfa açalım. Selamünaleyküm Murat abim. T1C 15 koğuşuna yatan aslan kardeşim Mert Baran Eroğlu. Perşembe günü Allah'ın izni oradayım. Temel abi aradı. Sana ve C15 koğuşuna çok selamı var. Her zaman yanındayım. Bunu sakın unutma. Döneceksin elbet bir gün semtine aslan kardeşim. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Evet Sedat Elmas. Sedat'ım sağ ol. Aleyküm selam. T1B14 Yalçın Özsanık. Kadir Asaf Demir kardeşime çok selamlar söyler misin? Gözlerinden öptüğümü de söyler misin abi? Bir de Samet'ime selamlar olsun. Abi söylersen çok sevinirim. Sedat Elmas kardeşim demiş. Sedat'ım söyledik inşallah duymuşlardır ki duyuyorlardır da muhtemelen. Sana da selam olsun Sedat Elmas kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam ben T1B12'den Berhan Atsever. Öncelikle canım babam Muharrem Atsever olmak üzere can abim Muhammed Sayın ve tüm dostlarına ve dostlarımıza cani gönülden selam eder. Ayrıca Kral Murat abim sana da selamlar olsun. Aleyküm selam Berhan'ım sağ ol kardeşim benim. Estağfurullah. Ben Sıla Babaçörs C7 olan ablam Sultan Özmut yarın geliyorum görüşe aba. Ayrıca kan kardeşim Gülcan Çelen, Sibel Gezek Şerife Dinçer, Sibel Aksu, Neslihan Ergon, Dilay Yurdakul hepinize de selam olsun. Evet. Şakran'da tutuklu bulunan canım kardeşim Enescan Demirci için sıradaki şarkı armağan ediyorum. Sevgi ve saygı ile selamlar olsun. Gün gelir inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Kadın kapalı B3 koğuşu cezaevinde yatan ben Ballıkuyulu Pınardağ. Canımın parçası Tuğçe Kundakçı. Herkese sana papatya mayın tarlası armağan olsun. Ben T1B12'den Berhan Atsever. Kadın kapalı da bulunan Rüya radyo başına.
Bazı gözler bakar senin gözlerinin hikaye anlatır. Senin gözlerin huzurla tehlikenin aynı yerde buluşması hali. Murat abi ben Arda Zeynel Genc'in oğlu. Evet, toparlayalım. Ben Arda Zeynel Genc'in oğlu. Aleykümselam Arda kardeşim. Şakran Birnoğlu TTP Ceza İnfaz Kurumu D3 Koşna yatan aslan babam Karadayı ve ona yoldaşlık kardeşlik eden Ömer Yüksekdağ abim için ayrıca Birnoğlu TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D1, D2, D3 Koşu için Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan olsun. Canım sevgilim T1B8'de yatmakta olan Boran Can Akalı gelsin. Ömrüm nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır. Günler geçiyor ama sana olan sevgim hiç eksilmiyor. Yokluğun zor, özlemin büyük ama kavuşacağımız güne olan inancım daha büyük. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum ve özlüyorum. Bu şarkı da seni senden çok seven sevgilinden Halit Bilgiç, özlüyorum seni. Ben İzmir Çamkule Mahallesi'nden Ahmet Taşdemir. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Şakran'da tutuklu bulunan canım kardeşim Enes Can Demirci için sıradaki şarkı armağan ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlar olsun. Gün gelir yapılanların hesabı sorulur. Ben Özal İlhan Kadın Kapalı C6'da olan kainat güzelim Gülay İlhan Gülüm nasılsın? Umarım iyisindir. Aklım hep sende, inşallah biraz toplamışsındır kendini. Sıkma canını, hiçbir şey için değmez. Ben de kendimi biraz topluyorum. Yüce Rabbim seni bütün kötülüklerden korusun. Seni çok seviyorum. Ben Üçnoğlu'dan Ahmet Ulgüner yani Güney. Canım kanım Rafet Sır Özsolak. Yanlışlık var. Rafet Özsolak ve ayrı kampüste bulunan dostum Azat Delikanlı iki gözüm selamını aldım. Sağ olasın sizleri seven sen Ahmet Güney Uygunar. Ben Ceylin. Üçnoğlu C12'de olan aslan dayım Özal İlhan ve kadın kapalı C6'da olan canım yengem Gülay İlhan. Canınızı sıkmayın, hiçbir şey için değmez, sizi çok seviyorum. Hayat bazen insanı zorlu sınavlardan geçirir. Demir kapılar, yüksek duvarlar, sevgi ve aile bağlarını engelleyemez. Dayımın sabrı, yengemin bekleyişi her şeye rağmen devam ediyor. İnşallah bu ayrılık biter. Kavuşmanın mutluluğu tüm yaşananları unutturur. Sayfamı bir kez daha yenileyim hemen. Şevval Aydilek'ten T4A2 koşuna atan canım sevgilim Bora Şimşek, seni çok seviyorum ömrüm ve çok özlüyorum. Sözüm söz, yolun sonunda ölüm de olsa seni sevmekten bir an olsun vazgeçmem. Sen aslanlar gibi yat, ben seni aslanlar gibi beklerim elbet bir gün kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Caner Batur. Aleykümselam Caner'im, selamını aldım. Nihat Sait, Sait Faik Ölçen, Nihat kardeşim, Hakan Ecerel, sonrasında tüm kardeşlerim, T3A20'deki kardeşlerim. Hepinizin selamlarını aldım. Allah razı olsun. Ensar, senin de selamını aldım kardeşim benim. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Murat abi ben Caner Batur ve bu gece de şunları söylemek isterim. Bizim gibi insanlar cehenneme alışkın, itibarı uğruna mezara girene kadar savaşırlar. Özgürlüğünü düşünmez uçurumdan atlarlar. Sevdikleri uğruna dünyayı karşısına alırlar. Ayrıca Murat abi Ahmet Kaya'dan hadi sen git işine çalarsan sevinirim. Murat abi ben Caner Batur, bu gece de şunları söylemek isterim. Korku nedir bilmeyiz, hayatı kafamıza göre severiz. Derdimizi büyütmez, Allah'tan geldi der çekeriz. Kimseyi hor görmez, adam olanı severiz. Yanlışı affetmez, sıkar geçeriz. Ayrıca Murat abi Ahmet Kaya'dan hadi sen git işine çalarsan sevinirim. T2'de yatan nefesim, ömrüm, bünyaminim, aşkım, her şeyim, sol yanım. Doğum günün kutlu olsun, canımın en içi sevdiğim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, seni çok ama çok seviyorum, güzel gözlüm. T2'de yatan ömrüm, bünyaminim, takvimin en güzel günüydü, seni tanıdığım gün. Bu doğum gününde yanında değilim ama en güzel günlerimize az kaldı sevgilim. T2'de yatan her şeyim, bünyaminim, iyi ki karşıma çıkmışsın, iyi ki hayatımdasın. Her zaman yanında olman dileğiyle seni çok seviyorum, nefesim, doğum günün kutlu olsun. Aşk. Çekide yatan nefesim Bünyamin'im, çektiğimiz cefanın sefasını da süreceğiz, az kaldı ömrüm. Bu doğum gününde tuttuğun her dilek özgür günlerimize ve bizli günlere olması dileğiyle seni çok seviyorum, iyi ki varsın, kurban oldum. Çekide yatan her şeyim Bünyamin'im, iyi ki doğdun, güzel gözlüm, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, seni çok ama çok ama çok seviyorum, her şeyim sevdiğim. Yarım, yarim, sırdaşım, dostum, eşim, arkadaşım, nice benli yıllara iyi ki varsın. T2'de yatan ömrüm, bünyaminim, takvimin en güzel günüydü, seni tanıdığım gün. Bugün doğum gününde yanında değilim ama en güzel günlerimize az kaldı sevgilim.
Ben Muhittin Çalışkan, bir nolda yatmakta olan yeğenim Gökhan Karaaslan ve ortamında bulunan dostları ve tüm Çamdibi çocuklarına gelsin tüm şarkılar Muti. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1'e 17'den tahliye olan Gökhan Bolat. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Murat Değirmencioğlu. Çavuşlarımız Yaşar Can, Mami, Subaşı, Aslan kardeşlerim, Koko, Zeynel, Nurullah, Jilet, Umut abim, bu derlere bin selam olsun. Ben Muhittin Çalışkan, bir nolda yatmakta olan yeğenim Gökhan Karaaslan ve ortamında bulunan dostları ve tüm Çamdibi çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun Muti. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abim, senin aracınla bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine, sevgisini gösteren birine inanın. Yani kısacası, sustuğunuzda bile sizi anlayan birine bağlanın dedikten sonra senden Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim. Senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan kardeşim Nehir Batur'a seslenmek istiyorum. İnşallah duyuyordur. Nehir Reis, geçmiş olsun. Mahkemen atmış, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. En azından mahkemenin iyi geçmesi de sevindirici. İnşallah talih olacaksın. Geç olacak, güç olmayacak, moralini bozma. Ayrıca Nurhan'a da çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sait Faik Ölçen. T2'de yatan nefesim, Bünyamin'im, aşkım, ablanın yeğeni gelmedi, yapamıyoruz, kaldım öyle, bekliyorum, ömrüm haberin olsun. Şakran C11 koğuşundan bulunan sevgili kuzenim Büşra Aksoy, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum, iyi ki doğdun canım kuzenim. Umarım yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve güzel haberler getirir. Seni çok seviyorum ve seni her zaman düşünüyoruz. Doğum günün kutlu olsun Büşra, nice mutlu yıllara. Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe, T1 Ayış koğuşuna yatan Can Coşkun. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğim seni sevdiğim. Sabırla bekleyen yürek, özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli. Cezaevinde diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Eğer bu yolun sonunda senin göğsünde dinleneceksem, inan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Tek başıma her şeyle savaşabilirim ama seni özlemeye yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Bir isteğin var mı dediklerinde bile canının sağlığı diyen insanlarız. Bizim kimseden bir beklentimiz yok. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Önüne geçemediğin tek şey kaderindir. Seni yaşama bağlayan her şey aslında bir mucizedir. Bugün yaşadığın her şey dünden kalma sebeplerdir. Ve aslında hayat dediğin yaşayabildiğin kadar güzeldir. Çapa Hakan Ecerel. Şakran Birnoğlu, T tipi kapalı C5 koğuşuna yatmakta olan Kaan Çakıcı kardeşime İzmir Buca'dan Sarı Sezer kardeşi olarak Adanalı Ayhan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan ediyorum. Özlendin biraderim. Şakran'da yatan biricik annemiz Seda Seyar, iyi ki doğdun, bizim annemiz oldun, iyi ki varsın. Aşkımız, kıymetlimiz, yeni yaşın seni bizlere kavuştursun. Mutlu, huzurlu, sağlık, kendin kadar güzel bir yaşın olsun. En çok özlemimiz, seni çok seviyoruz. Annen ve çocukların seni çok öpüyor. Allah'a emanetsin, Eypo ömrüm şarkısı sana gelsin. Çalarsan sevinirim Murat kardeşim. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, bugün sana sımsıkı sarılmak günlerdir içimde biriken özlemi biraz olsun hafifletti. Kokunu duymak, yanında olmak bana çok iyi geldi. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Belki de bu yüzden bana kırıcı gelen bir söz duyduğumda duygularımı her zaman kontrol edemiyorum. Çünkü sana karşı hissettiklerim sıradan değil, sevgim de özlemim de çok derin. Bazen kızıyorum, bazen kırılıyorum ama kalbimden sana olan sevgi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B12 koğuşundan tahliye olan Mehmet Eren Sarıbaş. Aleykümselam Mehmet kardeşim. T2C7 koğuşundaki benim aslan dostum, kan bağım olmasa da can bağım olan Ahmet Kurt, özlem hasret sana iki gözüm. Akabinde Foç aşkı olan canım ciğerim Hasan Güneş, farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim Berat Özyurt, Kadir Alpkray, Serhat Diken, Emirhan Canbaz, Beytullah Demir, Ahmet Ekren, Devran Çimenli ve beni tanıyan herkese selamlarım bakidir. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle.
Kadın kapalı cezada yatmakta olan iki gözüm Sima Coşkun, keyfin moralin her zaman iyidir diye dua ediyorum. Sizler orada iyi

Oldukça biz burada daha iyiyiz, hepimiz bir aradayız. Yarın sana gelmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok özledim, kurban oldum. Kavga ettiğimiz, atıştığımız günleri bile mumla arıyorum. Allah, her gün dua ediyorum. Yemin ederim eski günlerdeki gibi bir arada olmayı. Bugün değilse elbet bir gün yanımızda olursun. Sıla'nın da çok selam var. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Yarım gelen mesajımız. Hürri Çeliker radyo başına. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundan bir tanem canım aşkım. Ahmet Kaya'dan penceresi kaldım anne şarkısı bir taneme gelsin gönderen Yiğit Aziz. Hürri Çeliker radyo başına. Şakran'da kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşuna canımdan çok sevdim biricik sevgilim. Seni çok seviyorum canımın içi, seni çok özledim, çok seviyorum aşkım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Caner Kaya. Aleyküm selam Caner kardeşim. Kadın kapalı C16'da yatan eşim nazar alınca kader birliği yaptı. Selinay Sayan diğer arkadaşlarına çok selamlar. Sevgili eşim her şeyim, bir tanem, seni çok seviyorum. Kim ne derse desin umursamıyorum. En kısa sürede yanımda olacaksın, bunu biliyorum. Seni çok ama çok seviyorum, bunu unutma. Sen iyi ol, güçlü ol, ben hallederim. Yeterli yüzün gülsün, mutlu ol. Her şey hallolur, seni çok özledim. Dört gözle yanımda olacağın günü bekliyorum. Kendine çok dikkat et. Kadın kapalı da yatmakta olan Can kardeşim, Cansu, Seda, Gülbahar. Cansu ne yapıyorsun? Kafana göre arıyorsun, içerisi sıcak diye arayıp dursana, merak ediyoruz. Buradan neyse bizi merak etme, yoldayız. Müge'lere gidiyorum. Son dakika ara gör sen de. Sava Sima'nın görüşü var, şimdiden yola çıktık. Erken olduğu için neyse, seni çok seviyorum. Ezo'ya herkese selam söyle. Allah'a emanet ol. Aşk böceklerim, bacın Çağla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1B16'dan tahliye olan Özben Güneş. Aleyküm selam kardeşim benim. Diğer kardeş Ali Endek, Osman Temel, Mustafa Toprak, Hasbelkader, Bayram Koçit ve tüm dostlara selam olsun. Diğer yarın noter gelecek, babanla sürekli görüşürüz. Mustafa Toprak, Aziz'le görüşüyorum. Babam başvurdu, uğraşıyorlar için rahat olsun, inşallah bir sonuç çıkacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, inşallah tez vakitte özgür günlerde. Allah'a emanet olun. Murat abi, kadın kapalı C16'da yatan eşim nazar alınca seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Tüm iyikilerimin hayat bulmuş halesin. Seni çok seviyorum. Yanında kader birliği yaptığın arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Allah'ım bir an önce kavuştursun bizi. Önce Allah'ıma, sonra kendine emanetsin. Seni seviyorum. Sinan Kartal Gülüm şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Caner Kaya, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgili eşim her şeyim olan nazar alınca, onu çok sevdiğimi kader birliği yaptığım koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Sabır bizi kavuşturacak en güçlü silahtır nazar. Seni çok seviyorum. En kısa sürede yanımda olacaksın, merak etme her şeyim. Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Muhammed Ali Altunpak radyo başına. Ben Mithat abin. Yarın müdüre çıkıp Ramo'yu isteyeceğim. Bütün koğuşun selamı var abin. Pitbull Mithat. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar. Ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin canım? İki gözüm. Biziz, merak etme, bizim düşüncemiz sensin. Dualarımız seninle. Simam canım, umutlarım var elbet. Bir gün güneş bize de doğacak. Allah'a sındık. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Sakın unutma. Sağlığına dikkat et, kendine oralarda dikkat et. Allah'a emanet ol. Allah seninle olsun. En büyük zenginin özgürlüğün olsun iki gözüm. Zalim mapus can mı dayanır, armağan olsun. Murat abi, ben A5'ten Diyarbakırlı Şiko, B5'te yatan canımın diğer yarısı Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Gözlerinde huzur buldum. Sen benim en uzun şiirim, en kısa cümlemsin. Seni çok seviyorum. Sevinçek'ten Çıkmaz Sokak şarkısı derlim Ayşegül'e armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için değerli kıymetli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm. Gülmeyi seviyorum çünkü güldürene aşığım. Nazom sen benim bu hayatta tek varlığımsın sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun bebeğim. Gediz'den Sıddık Gönen, buradan T2'de yatmakta olan Muhammed Yiğit'e, Özgür Işık Ferdi, Bingöl ve duyan bütün Gedizli canlara saygılarla, sevgilerimle. Rabbim tez zamanda sizleri sevdiklerinize kavuştursun. Murat abi, T1 B2 koğuşuna yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Kalbimin sahibi Memom, aslanım, çok başka sevdiğim ömrüm, çok özledim sevgilim. Bir an önce yanımda olman dileğiyle kendine çok dikkat et. Seni seven biricik sevgilin, seni çok ve çok sabırsızlıkla bekliyorum. Murat abim, Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aykut ben. Kadın kapalıda yatan hatunun Melisime Melom. Beni merak etme, bandırmaya Yunus'un yanına gidiyorum. Salı günü dönerim, görüşü kaçırmam, seni çok seviyorum.
Şakran T2-B8 koğuşunda yatmakta olan Beşir dayım olmak üzere bütün eşe, dosta, Muhammed abime

Emrahcan'a, Eser Baba'ya, Murat'a ve ismini zikredemedim bütün kardeşlerime, amcaoğlu Ozi'ye saygılarım ve sevgilerimle. Rabbim sizleri sevdiklerinize bağışlasın. Ali Osman Candır, saygılarla, sevgilerle, Sıdık Gönen. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Canım nasılsın, iyi misin ömrüm? Aklım hep sende canım. Murat'ı gördün, biraz da olsa rahatladın, aklın hep ondaydı. Biraz sevin, biraz hüzün, bir de sevineceğiz inşallah. Bu hafta inşallah gideceğim, görüşecekmiş, sana haber verecek, gelecekmiş yanına. Sen de bana haber verdirirsin, seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak, Menemen'den selamlar, bizi merak etme. Çocukların da sana selamları var. İyi geceler. Yarın gelen bir mesajımız. Murat abi, ben A5 Öznur Kalli. Buradan Ödemiş Kaymakçı'da yatmakta olan abim Ramazan Çomak ve Aslan kardeşim Yılmaz Çomak. Kucak dolusu sevgiler. Çok az kaldı Aslan kardeşlerim. Kısa süre sonra Allah'ın izniyle kavuşacağız. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. T1'de olan Devran Kır ablam, ben Çağla ablan. Cuma günü yanına geleceğim, dikkat et kendine, olur mu ablacığım? Telefon evraklarını bugün getirdim, Allah'a emanet ol ablam benim. Hayırlı geceler canım kardeşim. Canın da selamları var. Bugün onu gittik gördük, seni merak ediyor o da. T1'de yatmakta olan Can Göz ablam, canım kardeşim, Allah büyüktür, kendine çok dikkat et. Ben seni çok özlüyorum daha şimdiden. Seni çok seviyorum. Sait abin tekrar selam söyledi. Dikkat etsin kendine diye. Herkes dua ediyor senle Devran'a. Hayırlı geceler canım kardeşim. Ben Ozan Uylaş A5'te yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Ne kadar büyüdüğümüzün farkına vardığımda seninle geçirdiğimiz çocukluk zamanları ne kadar özlediğimi anlıyorum. O anlar hala kalbimde. Ben Sıla Baba Church T1 C9'da olan kıymetlim Tatü İsmet Tari. Sesini duymak çok güzeldi. Sanmayın ki kopabiliriz biz. Biz birbirimizi kurşuna dizsek el ele tutuşup hastaneye gideriz. Cengiz İmren namerdim İsmet'ime gelsin. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran kadın kapalı C7 koğuşuna aşkım Ferman Akdeniz'den geceleri sabah etmez hayalin aklımdan gitmez şarkısı biricik aşkıma gelsin. Yiğit Aziz. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni arıyorum, yokluğun çok zor, tek bir şey daha çıksa dayanamayacak bir haldeyim, seni yanımda istiyorum, seni seviyorum. Berat Kurtay, korkuyorum, sensizliğe alıştım zaten, bir de bizim bitmemizden korkuyorum, seni kaybetmekten korkuyorum, sensiz yapamam. Murat abi, Şakran T1 B16'dan tahliye olan Özben Güneş, başta diğer kardeş Ali Endek, Osman Temel, Mustafa Toprak, Hasbel Kader, Bayram Koçit, Bayram Enişten babanla görüştüm. Mahkeme tarihinden haberim var. Biraz daha sabır inşallah. Mahkeme günü tahliye olacaksın. Emanetini hafta içi kapaltına teslim edeceğim. Sabırlı ol. Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan Berat Kurtay, bir gün ailem ve senin aranda kalırsam Berat, o zaman ne yapacağım? Bir kez daha arkanda durabilir miyim? Bir kez daha bunlara göğüs gerebilir miyim? Çok korkuyorum sensizlikten, çok korkuyorum. Beni bırakma, bizi bırakma, bizden vazgeçme. Seni seviyorum sevgilim. Kadın kapalıda yatmakta olan ablam Sima Cansu, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biziz, kızlar geldi, oturuyoruz. Yarın oradayız inşallah. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Müge Kına. Murat abi, T3B10'da yatmakta olan canım eşim İrfan Döner'e Sevin Can Üstüne şarkısı armağan olsun. Murat abi, selamlar, aleyküm selam kardeşlerim. İçeride bulunan derdim Selda Eren ablama sesleniyorum. Ablam, uyuyamıyorum. Haber bekliyorum sizden. Umarım iyisinizdir, sizi çok seviyorum. Yarın sabah annenle bana haber gönderirsen sevinirim. Ne olduğunu tam anlayamadım. İyi geceleriniz olsun. Poş Açık Cezaevi D28 koğuşuna atan erkek arkadaşım Kuzey Oğulcan Çertel'e, Oğulcanım, aramızda olan duvarlar yetmezmiş gibi bir de sen duvar örme bize güzel gözlüm. Hiçbir şey yüreğimdeki yerini alamaz. Canın sağ olsun. Geçen de güzel olsun. Kıvırcık Ali, geceler yangın. Berat Kurtay, ya ben senin için her şeyi yaparım. Uğrunda her şeyi yaparım. Yeter ki sen bize, sevgimize sahip çık. Başka bir şey istemem. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni beklediğimi her anımda aklımda olduğunu bil. Sensiz yapamam ben. Yapmam. Sen varsan varım. Beni, bizi bırakma. Seni seviyorum kocam. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet, son mesajlarımızı paylaşıp müşahademizi isteyelim. Ben Menemenli namıdar Murat Eriş, kadın kapalda yatan benim için kıymetli ve değerli eşim Nazan Demirhan, bu sözüm sana. Şakran gül içinde, güller diken içinde. Allah'ım sen şakranı koru çünkü Nazan'ım içinde. Gecen hayırlı olsun bir tane. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı ömrüme gelsin. Şakran'dan ben T1C15 koğuştan tahliye olan gümüş balalı Enes Saçlı, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Baran Eroğlu, Anıl Şen ve dost kardeşlerim Tepecik'ten Deli Memo, Tacer, Onurhan, Bostancı Osman, Şahin, Murtakeli, Müço, Dayım Gedizli, Lolo, Samet ve Aslan kardeşim İbrahim Kurt, bu canlara Eyüphan 3 gecedir yatamadım armağan olsun. Dışarıda özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben T1C15 koğuşundan tahliye olan gümüş balalı Enes Saçlı, öncelikle farklı kurumda yatan T3B8'den Aslan amcaoğlum Muhammed Saçlı'ya selamlar. Tez zamanda sana da tahliyeni diliyorum. Sevilen ve özlenensin Aslan kardeşim. Ben T1C15 koğuşundan tahliye olan gümüş balalı Enes Saçlı, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Baran Eroğlu, Anıl Şen, dost kardeşlerim Tepecik'ten Deli Memut, Taner Angaralı, Ümit Bayar, Onurhan, Bostancı, Osman Şahin, Murtakeli, Müçodayım, Gedizli, Lolo, Samet ve Aslan kardeşim İbrahim Kurt, bu canlara Eyüphan 3 gecedir yatamadım armağan olsun. Ben Esra Bilgen, Şakran T4B7 yatmakta olan can kardeşim Tolga Şeker'e çok çok selam olsun. Kardeşime abilik, kardeşlik, yoldaşlık yapan koğuş arkadaşlarına da, çok sevdiği Ferhat Aka ve Müjdat Güçlü abilerine de ayrıca selam olsun. Allah hepinizi tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Şakran T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı ve tüm kardeşlerine selam olsun. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle kardeşin Mesut Bıçakçı. Şakran kadın kapalı B10'da yatan Selma Oka Ceyluş'undan. Yarın çıkacakmış gibi umutlu, yıllarca yatacakmış gibi sabırlı ol benim güzel ablam. Bu şarkı benden sana Mekin, buraları çok karanlık. Seni seviyorum, öpüyorum, kendine iyi bak gülüm. Ben Ramazan Akyol, kardeşim T2'de yatmakta olan Nevzat Şanlı radyo başına. Biz her zaman buradayız, aklım burada kalmasın, dört gözle seni bekliyoruz, cansın güzel kardeşim. Ben Merve Kundakçı, T2'de yatan kocam Nevzat Şanlı radyo başına. Canımın içi, biz Sinem ablalardayız, çocuklar da bende çok iyiyiz, merak etme, herkese sana çok selam var. Bir sen eksiksin, seni çok özledik, çok seviyoruz, unutma. Kadın kapalı B10'da yatan Fadime Çamlı'ya Ceyduşu'ndan. Güçlü bir kız olmayı annemden öğrendim ve annem hayatımda görebileceğim en güçlü kadın. İyi ki varsın güzel annem, seni çok seviyorum, çok öpüyorum, kendine iyi bak. Ben Merve Kundakçı, kadın kapalı B10'da yatan bacım su Yersu Gökçe Tosun radyo başına. İki gözüm güzeller güzelim, nasılsın beni soracak olursan, ben izne çıktım, dışarıya adapte olmaya çalışıyorum. Seni beklemekle geçiyor günlerim, gel artık, seni özledim, yatamıyorum bu cezayı, haberin olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Evet. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepinizi aldığı için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Allah nasip ederse yine yarın aynı şekilde aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma bir zarar verebilirim. Her şeyi bir anda silebilirim.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ölmeden diri diri topraklara gömdüler beni. Hiçbir gün merak edip de sormadılar bile beni. Hep dost göründüler. Yanımsın, babamsın, kardeşimsin dediler. Ama madalyonun öteki yüzü ise kahpece sırtımdan sırtımdan vurup geçip gittiler. Elveda bile demedi be. Bırakıp da giden hep akıl verdiler benim aklım başımdayken. Ne haldeyim, ne yaparım, nasıl yaşarım derken kahpece dost sandıklarım sırtımdan acımadan vurdular beni. O zaman denizler deryalar bütün düşmanlarımın olsun. Dostum, dostum, kardeşim diyenlere Allah'ın bir yudum suyu bile yok. Atın beni ortalara, çar çakallar yesin. Aslana eyvallah, boynum kıldan ince ama ben aslanım diyen çakallara eyvallahım bile yok. Aslana her zaman boynum kıldan ince, saygım ise sonsuz. Ama ortalara çıkıp ben aslanım diyenlere ne saygım ne de eyvallahım yok. Eyvallahım yok.

0: Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağı